Daşunun birinci illiqida oquyatqan çağımda Beijing Daşunun ijtimai gurpisiga kirip türlük leksiyalarni tashkilladim. Keyin gurpiga vakalatan bir chet el şirketi bilan aloqalashib, ularning qo'llashini qo'lga keltirmoqchi bo'ldik. Yig'in maydonida qarshi tarafni qoyil qilish maqsadida men ovozimni qo'yib berib, qo'llarimni pulonni tutib turib bir narsalarni dedim. Bilmaydiganlar meni bu şirketning Hindistonlik xizmatchisi o'xshaydi deb qagan bo'lishi mumkin. Ketidigan chaqda shirkatning chat ellik mas'uli Muramga urib turib, "Yigit, senda yoshirin iqtidor bor ekan" deb qo'ydi. Yo'lda mang'ucha xoshalliqimdan chiroyimdagi kulgini faqat yoshiramidim. Yuqori yillikda o'qiydigan bir qiz savoqdash men bilan bilib olgan edi. "Yoshirin iqtidoring bor ekan" degani albatta yaxshi gap, lekin butunlay yaxshi ish deb ketganimi bo'lmaydi dedi u savoqdash. Yoshirin iqtidor faqat harakat orqaliqla amaliy iqtidorga aylinadi. Yoshirin iqtidori bor, lekin amaliy iqtidori yo'q odamlar yoshirin iqtidorini bir umr quchoqlab yetib joriy qildirmasa, oxirida hech narsani boshqa elib chiqa olmaydigan mag'lubiyatchi bo'lib qoladi. Darhol hushimni topdim. Yoshirin iqtidor bor bo'lishning mundaq 3 turli qayrish kuchi borligini tunib yetdim. Birinchi, odamni mag'rurlantirib, o'z-o'zidan qanoatlanib qoldigan qilib qo'yish. Ikkinchi, bu gapni olgan kishilar mening iqtidorimni bek yuqori mo'ljallab qoladi ekan. Shuning bilan amaliy xizmat jarayonida ifodam har qancha yaxshi bo'lsa-mu, Ali, sen yoshirin iqtidoringni to'liq joriy qildirmayotsan, deydi ekan. 3-chi, nimishqa iqtidorlik ekansan deb maqtamay, yoshirin iqtidoring bor ekan, deydi. Hech kim yomingni yoshirin iqtidori bor deb maqtamaydi, chunki u allaburun iqtidorlik odamlarning vakili bo'lib qolgan. Bu iş bana toluq oturmakta fizik dersi de ügengen, hareket energiyesi ve potensial energiyesi toğırsızdaki adli misalını əsiltip koydu. Üstelde bir istakan var desek, onun yeryüzüdün igizliki 1 metr bolsa, bu yerde 1 metrlik eğirlik küçü yuşurun energiyesi bar boludu. Bu energiya mevcut, lekin onunla hiç kim dikkat kılmaydı, ya ki əhmiyyat berip getmaydı. İstakan üstelinin kırığı kip gelip, çüşüp gitay digende, Uning diqqat qildigan odam chiqib qolishi mumkin, lekin ko'pincha odamlar yanini ko'rmaydi. Stakan yerga tushib, chaqilib, tarang qilgan ovoz chiqqan chaqda hamma odam ko'rdi. Mana bu yoshirin energiya harakat energiyasiga aylangan bir daqiqa. Yoshirin energiyaga hech kim diqqat qilmaydi, faqat harakat energiyasi la kishilarning diqqatini tortalaydi. Yoshirin energiya odamdagi yoshirin iqtidorga o'xshaydi. Agar Ömrünüzde hiç işe urunup bakmasanız, bir ömür üntünsiz, nam nişansız ötüp gitsiniz. Ama özünüzü karmakka hağının gırvigege kep qalgandek halatkice mecburlusunuz, yoshirin energiyanın hemisi hareket energiyesige aylınıp, hayatınız közünü kamaştırgıdak nur çeşiği başlaydı. Stakan yergi tüşüp gitse çekiladu, ama adam şamalga karşı pervaz kılışı mümkün. Nişanınızı yetelmegen taqdırdı mu? Bütün küçüğünüzü atıgan aşu minutlarda özünüzdeki yoshirin iqtidarını en zor derecede emeli iqtidarga aylandırgan bolasız. Ya ki salqarashqa bolmaydigan nur ve hararetge ege bolasız. Şunoldan keyingi küllerde özümce kerilip ketken

2014 yılı 4. ayının 16. günü Vakıt namlı yolcular paraxotu 476 nöper yolcunu besip Koreya'nın Incheon diye yerden Jeju arlığı karab yolu çıxdı. Paraxotdaki yolcuların hamısı toluq otur mektep okuyucular bulup Jeju arlığı sayahat kılmangan idi. Sefer planı boyunca paraxot saat 11'de Jeju arlığı yetip barmaqçı idi. Saat 8'den 58 minut ötkende kimige su kırıp getip oltırışıqı başlaydı. Saat 9'dan 31 minut ötkende kimi qesiyip suğu çöküşke başlaydı. Saat 11 etrapıda kimi kömtürlü pütüllaydı güdək çöküp getirdi. Bir ayıqı sözlüğün ızdaş, kutquzu şarkıtıdın kiyin 476 nöper yolucudun aran 172'si kutquzup qeyilinudu. 295 okuğucunun bəxsizlik uçurğalıqı muayyelleştirilidu. Qalğan 9 nöper yolucunun ızdayırıgı bumaydı. Xabarda etilişçe kimidin çataq çıqqanda tar hem küçük bölümde netçe 10 okuğucu kutquzuş kiyimlerini kiyip bir-birini çın kucağılap duruşkan. Paraxot asta asta çöküşke başlağan. Bazı okuğucular kimi çöküp getişdin burun telefon urup kutquzuşun tələp qağan. Bizni kutquzu bilanla, biz paraxotta kimi çöküp getip atıdı. Bazı bala yakın kişilerini əskelip, dadam, anam, enim qanda qıla dəp yığılığan. Şunda qılıp, 10 gülünün biri etilmeğen bala dünyadan vaqtsız ayrılgan. Belkim, ata bizgi nesip olmaslıqı mümkün, kimnin kaçan ölüp ketidiganlıqını hiç kim bilmeydi. Xizmet münasibeti bilen her yili netçe 10 qetim, hatta netçe 100 qetim ayırplan qoldurman, her qetim ayırplan qozğalganda, qonğanda, ya ki havada silkingende, ciddileşip, közümünü çın yumup, içimde amallıqını dileymen. Bazda, eğer bu ömrümünün ahırkı payetleri bop qalsa, qanda qılgan bolatdım, yanılı hazır kılvatka işlanı kılgan bolatdım mu, tehi yetmeyen qandaq arzu istəklərim ba, deyallan oylayman. Mən turmuşqa ümitsizlik bilen muameli kıladığan adam emez, lekin hemişe şundaq bir mesele üstüde oylanıp qalıman. Hayat degen neme? Dostlarım bilen muşu sualının cevabı üstüde pat-patla münazırlaşıp qalıman. Köpünce kişilerin birinci bolup qaytırdığan inkası, sen saxma ya degenden ibaret boludu. Ahır, her türlük cevapla çıkıdı. Cevap qandaq buluşudun qat'i nazar, her kimnin cevabı, her kimnin turmuş halını eksetürp berdi. Bazla, hayat demek, hayat yürmek doğru deydi. Bu, yakın mezgilde eş qandaq arzu istekleri yok, turmuşu bir xılı ödüvatkan adamla. Bazla, hayat demek, küreş kılmaq doğru deydi. Bu, çoğum yakından beri az bombağın aktif energiya qobul qalan, kuvvet çorpısı işken adamla. Bazla, hayat demek, ailesidekilerge hemrah bulmağa ağıtaydı. Bunun da mu, ulanın turmuşudaki muyum noktini kör bağlı buludu. Ama, turmuş halının özgürüşüge ägeşip özgürüp qalmaydıgan bir cevap ba. Hayat, vaqt demektir. Vaqt hayat demektir, ya ki hayat vaqt demektir. Adam şunun üçün hayat turudu ki, çünkü vaqti teğit hoşmadı. Ölüp getken vaqtımız, bu dünyada vaqtımızdan kalmağalıqıdır. 2011 yılı 10. ayının 28. günü Vaqt Pilallaş namlıq fantaziyelik film Amerika'da bazarğa selindi. Kinodaki vaqalik kelgusi dünyada yüz berdiğan bolup, barlıq adamlarının erisiyatkeni 25 yaşta toxtutup qoyulğan. Bir adam qancı yıl yaşıgan bolışıdan qat'i nazar haman 25 yaşa altıda turudu. 25 yaştan kiyin her qandaq adamının pekat bir yıllı vaqtı boludu. Davamlıq yaşap qilishning birdin bir yo'li turlik amallar bilan. Masalan, ishlash, qarz olish, almashtirish, savdo, tijorat. Hattoki bulangchilik degandek vositalardan foydalanib, texmo ko'p vaqtga erishdili iborat. Vaqt bu kelgusi dunyodagi birdin bir pulga aylangan. Vaqt boshqarish apparatlari dunyoning hamma yeriga taralgan. Vaqt muhofizachilari saqchilarga o'xshash har bir odamning vaqt ishlatish ahvolini qanchalik vaqt qolganligini tizimlab tekshirib turdi.

Мен дәрс бердіған оқуғычылар ішіде отыр мәктеп оқуғычыларымы, дашу оқуғычыларымы, қызметтікі адамлармы ба. Ола ішіде отыр мәктеп оқуғычыларының нәтижесі әң яқшы. Отыр мәктепте һәр бір оқуғычының вақыт жәдөлі ба. Бұ оланың вақытны муапық орылаштырышыға, вақытын үнімлік пайдалынышыға түрткі болған. Halbuki otur mektebini bitirip, vaktimizni erkin oralaştırdığı mezgilde turmuşumuz tertipsiz kalay makam yapıp gidiyordu. Hemişe işini kendine sürdüğüm yapıp kalımız. Belkim saat 9'da ışık çıksız, keçikip kalsanız ceriman töleysiz. İşler hemişe onay boli vermeydi. Hem de herkes keçikmeymen, defede birisiz yu, vaktini mülçerlep öydün çıksanız, maşini tosulup kalıdı, yeni keçikip kalısız. Belkim bir talay İngiliz dili ügünüş əplərini düşürdünüz. Hər günü bir dərs ügünüb İngiliz dili səviyyənizini östürməkçi boldunuz. Türlük pilallanımı tüzüb qoydunuz. Axırda özünüzünü kəcətləb oldurışdın başqa iş qandaq nəticəsi bulmadı. Belkim çağalıq dəmilişdə bir talay kitablarını ipmandınız. Axırda bir ər sınımı varaqlab qoymasdın, bir somki kitabını şub biti kötürüb qaytıb gəldiniz. Nurgun kitab və maqallarını oqudunuz, nurgun vaqt başqoruş, vaqt pilalash usullarını öyrəndiniz və işlətib baxdınız. Vaqt başqoruş qorallarını arqa-arqadan almashtırdınız. Hər qitim başdan ayıtı düşqün bub ketisiz, xuddi kesəlgi doğru tapqandak. Turmuşunuzdaki naçar halətini tüptün özgərdə bitidigandak toyğudu bolasız. Amma jaryan sizni har durudu, çigişib qalğan bir kallak yibdak. İxtiyarınız özünüzdə bolmay qaladı. Hər qitim axırda çəksiz ümitsizlənib, turmuşunun çoğqır azgılığı yeni bir qitim düşüb getisiz. Şundaq təkrarlanıb, vaqt kesəllikini davalaşdan ünümlük doğrusunu yenili tapalmadınız. Bu, xuddi, ağırıb qelib, burnu eqib toxtumağan adamının doktorğu barğını qoxşaydı. Doktor doğru izbəməydi, sürtdəydi. Burnunuz axısqanda qılısız, sürtün, toxtuğan qədər toxtumay sürtün. Yəni nurgun adamla vaqt başqoruşdan vazgeçgən, ula hazırqı vaqtını qadırlısamla, növətki işlerimini yaxşı qılalısamla boldi, dəb oylaydı. Lekin, hazır azıraqlı bir xəstəli qısınız qoldun getib qalıdı. Texi yılıla iğizdən çıqqan gəplə allı burun ötmüş qayılınıb boldi. Deməkçi boğan nurgun gəplə kəlgösüge mənsub. Hazır diyaşımaq bir səbsətə, vaqtının baş quyruqlarını kesib taşlısınız, heç qancı yeri qamıqalıqını bayqaysız. Ondaqda, vaqtının aldıda biz şünç biçarı mı? Vaqt başqırışta menin mi tuyuq yolu kırıp qağın, qangırap qağın çağlarım boğan? Bir yıl 365 gün həmişe ön tünsiz ötüp gedidu. Yeni yılda köngülgü pükkən arzu 365 gündən kiyin yanılı şöp eti durudu. 365 gün işçidə xizmət qılımız, ögünüş qılımız, tamaq yayımız, uxlayımız, dost yarallarga həmrah bolumuz. Yeni aram almasaq, tamaşqımsaq bulmaydı. Tügümez uşaq düşək işler aldı da vaqt şunç qısbılınıdı. Ama bir gün, bir yılının 365 gün emez, 8760 saat ya ki 17520 tane 0.15 saat geldiğini bayqıdım. Eğer bir saat vaqtını bir tılla ya ki 0.15 tılla dəb qarısaq, özümüzden əsildə xeylili bay ikkəliğini bayqayımız. Vaqtın sırı, bir dilli yeşildi. Eğer vaqtını kontrol qımaqçı bolsanız, bu işini texımı küçəb iştirin. Davamlıq, alğı qarab ilgirlən.

ilim tahsil qilish ishtiyoqi bilan 18 yoshimda o'zim yolg'iz poyezga o'tirib 3700 km yiroqlikdagi Beijingga keldim. Soq 7 yil o'tib ketdi. 7 yil nurg'un o'zgarishlarga yetib oshdim. 7 yil burun chim turgan ishlarda hozir murassa qilgan bo'lishim mumkin. 7 yil avval yaxshi ko'rgan narsalar hozir esimni ko'tarilgan bo'lishi mumkin. 7 yil ilgari qo'rqgan ishlarga hozir dodillik bilan yuzlangan bo'lishi mumkin. Başqılar deydi, Ali, sən özünü tayınıb bu katta şəhərdə utuq qazandın. Sən həqiqətən qabiliyyətlik, müstəqil bir adam. Dərbəqə, turmuşnun besim və sınaqları bilən yalğız kürəş qılışqa, başına ağırdıdığan parçıpırat işlani özüm yalğız bir tərəb qılışqa adətləndim. Hətta, ağırıb qəlib asmokul urğuz qılı barğan çıxımdımı, doktor xanının uzun koridorda spantılı yatlıqaş okulunun temib oluşunu saxladım. Her günü keşte öyge kaytıp, üstel çırkını yıkıp, yarım saat vaxt sarıp kılıp, her günü dağımlaştırıp gelip atkan, uxlaştım bronqi koştullıq yıkayamını öngalimen. Andın mikrobiyologu yollayman. Her bir yıkayının uzunluğu saq 60 sekund. Uzun kıs-kıs yok. Bir xatını xata okup qasam, hemini başqıdan okuyman. Bir sekund artıq kambop qasımı qaytıdan okuyman. Her günü saat 6'da ornumdan turup, oxşaş jarayanı tekrarlayman. Hiç kim bana yardım kılanmaydı. Hatta, fakat 2 saatli uxlaydığan iş bolsumu, önge elip torgu yollaşını ızcıl damlaştırıp geldim. 7 yıl. 2000 neç keç gündüz. Manım ışındak ötti. Ameliyatta yalğızlıq künüp qağan, mənmu uxlaştım burun hikaye anlısam, deymen. Biz müstakillikni ziyadı təkidlaydığan bir cəmiyyatı yaşavadımız, Baydu izdash torugu chiqib, mustaqillik degan so'zni kirgizsangiz, 23 million 900 ming dona munosabatlik mazmun deb bo'ladi. Qachon mustaqil bo'lasiz? Nemishqa mustaqil bo'lmaysiz? Qanday qilganda mustaqil bo'la olasiz? Bu 3 savol xuddi Soqratning savolidagi bizga qarab, tog'ni talqon qilgudek alpozda yopirilib keladi. Bizmu birdek mustaqillikka qarab to'g'rilanimiz? Xizmatda har qanday ishni özümüz müstakil tamamlaşını oylayımız. Yesiyat cahatta, meyli kandak baş ağırkıgı düşkeleyli, haman müstakil taqabül turuşunu isteyimiz. Turmuşta, meyli kandak kıyıncılıkı düşkeleyli, yanıla müstakil halkıl mahcup olumuz. Dastlapta müstakillik hemmegi talpını doğan nersiga aylınıdu. Köpünce ademle, uyatta 18 yaşlarının karısını ağan haman öydün ayrılıp, cemiyetken müstakil yüzülünüşünü oylaydıgan boludu. Ömrümüzde tuncu qitimliq maaşını alğa vaxtımızda mən əmdi müstəqil bolduğum dəb çarsalımız. Keyincə müstəqillik bir adamın boludığan ya ki bolmaydığallıqının, yaxşı ya ki yamanlıqının ölçümü bop qağancaqda, müstəqillik biz üçün armanğı tuşluq dərman yox bir işqa ayılınıp qalıdı. Eniq ki, bunca mürəkkəb dünyada həmmi işqa müstəqil taqabül turuş tolımı müşaqqatlik bir iş. Lekin, biz müstakillik patkı kıgı şunçilik çoğun kurpet

ayrılışqa bölüdü. Yönülüş, müstaqil boluş, öz ara tayınış. Kiçik vaxtımızda bütünlüy başqalarga tayınımız. Turmuş cəhətdə atanımız baxıdı, ögünüşdə oxutqucular yedəkləydi. Asta-asta çoğ bolumuz, cismani, əxli, hissi və iqtisadi cəhətlərdə müstaqil bolumuz. Öz-özümüzni baqalaydıqan, başquralaydıqan bolumuz. Lekin şunu bayqaymız ki, hər qancı küşlük adammı başqalarga pəqətlə tayanmayman deyəməydi. Adam əsildilla bir-birgə yüksək dərəcədə tayınıdı. Yigana qahramandak dünyanı yalğız kezimən deyiş tolımı əxmiqanılıq. Stephen Mondaqtab yazıdı. Öz ara tayınış texımı pişqan, həm texımı yüksək uqum. Fiziologiya cəhətdə öz ara tayanğan adam öz küçüge tayınıp işqılalaydı. Həmkarlaşqanda yalğız qılğandın köprək önüm asılı qığılı boludağallıqını mı bölüdü. Yesya cəhətdə öz ara tayanğan adam öz qımmetini toluq tonup yetələydi. Küyünüş, Көңіл бөліш вә бәдәл төләшдің зөрірлікіні мұ біліду. Әқли жәхәтті өз ара таянған адам, башқыланың артықчылықы арқылық өз кәмчілікіні толықлашны біліду. Дәріс өтіш вә лексия сөзләш білән жамбақыдыған адамның әң ялғыз, шындақла әң ялғыз әмәс вақты аңылғучылағы үзілініп тұрған чеғі болуду. НАТО-ны шәһәрләге қанчы қытымлап чапқынымны, Çoğun kiçik nutuqsallarda, natonuş kişiler topuda qancı qetimlap sözlegenimni bilmeymen. Munbar aldıdaki kişilerin qandaq inkasladı boludugallıqını əsla pəras qılamaymen. Bu, yalğız kişilik cengi oxşaydı. Qalbı qılış ya ki yeniliş, pütüllay özünüzgi bağlıq. Şuna teximiz zor xatarga təbəkül qılışıqı doğur geludu. Leksiya başlanıp dəsləbki 3 minut içide anlıqıcılarının qızıqışını qozgıyamısınız, Hər 2 minutda kiçikrək bolsunmu bir dolqun kötürüp durmasa, çavak, alqış, xursanlıq qatarlıq hissiyat almashtırış jarayanı bolup durmasa, o halda munbardan tüşüp ketkeniniz afzal. Hər qancha munavar natıqmu birer qetimliq leksiyada ehtiyatsızlıqdan ketküzüp qoymayman deyemeydi. Şundaq bolğaçqa köpinç hallarda bir meydan leksiyaga 2-3 natıq maslaşıp oturğa çıqdı. Bundaq bolğanda Birimiz tasadibi ketküzüp koysaq, yanı bir hemrahimiz meydanğı sakrap tüşüp bizni kutkuzu alıdı. Eğer birli adam bolsa, navada anlıqucula çoğan kötürgülü tosa, anlıqucularını ümitsizlendirip koyganın üstüge, leksiya sözlü gücümü özgü boğan işençisini yoktup koyuşi, hatta qaytı munbarge çıkışka cüret kılanmaydıgan bop gelişi mümkün.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hürmetlik radio anlıgıcılar. Şimdi Dünguğa nəzər programımızını başlayınız. Mən sizlərin dostumla rəqəmlik Viktor Rəqəmcan bölümə. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınız. 15-ci 5 yılda dövlətimiz umumi uzunluğu 27 min kilometr kelidigan dövlət çigirsi aylanma taşıyolu yasaydı. 2026-cı yıllık küzlük okuş mevsumi arka-arkadan başlandı. 2026-cı yılının aldınki 20'da çetel sodigerlerin məbliği karxallarının kurulma orullaştırması devamlı sərxillaşdı. Aldınki 7 ayda memleket boyunca kölemleşken sanayet karxanalarının paydası 17.6% aştı. Maşina Adem Jumbo İlgar Yasımıçılık eksportının yeni nam kartısına aylandı. Nurgun danlı universal daşöle arka-arkadın tenterbiye şüyeni kurgallıkını cakarlar. Amminin dikkatini kozgıdı. Umumi xalq yaşanqallarının halidin xəbər iliş devri yetib gelgende. Her bir adamın besimi bir dilli eşik getirdi. Sağlamlık, birinci degen söz balılarının özgü yetilişini sındırılmaqda. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın təpsili məzmullarda bolsun.

stansimiz xabari. 15-5 yil mazgilida. Dövlətimiz çigra boyidiki dövlət taşyollarını tutaşdırış. Sükutini östürüş və yaxşılaşını ilgiri sürüb. Altın çoğun taşqi aylanma bərpa qılıdı. 15-5 yil məzgilidə dövlətimiz çigra boyidiki 3 dövlət yolu qol taşyolunu umumizlik tutaşdırıldı. Bu 3 dövlət yolunu tutaşdırganda umumi uzunluqı təxminən 27 min kilometrə yetidi. Bu, yer şari ekvator aylanma uzunluğunun 3-dün 2 qısmıqı toğru kelidi. Qatnaş Transport Ministerliği Universal Pilallaş Məhkəmisinin maun başlığı Wu Jihua konuşturup mındaq dedi. Çigranı aylanıp denizgı tutuşuş, altın çoğun taşkı aylanmanın ən mahiyyətli qatnaş ıqtidarının ıxcam görünüşü. Wu Jihua mındaq dedi. O, ilgirki çigra boyu, deniz boyu taş yollarının öz aldığı ayrım buluş. Köpincisi, ahırkı uş bolğan yol tori əndizisini buzup taşla. Bütün liniya boyunca 100'dün artıq, kuruqluq çigra eğizi bilen bütün memlekettiki deniz boyudiki asaslıq portlarını tutaştırıp. Çigra boyu, deniz boyu taş yol torunun yekki yönülüşlik ahırkı uçtun aylanma tor gıcı deridisini östürüp. Çigra boyu, deniz boyu rayonlarının mas terakiyat üçün katnaş çoğun tomuru bərpa kılıdı. Altın çoğun taşkı aylanma lölütümüz pilallap kurduğan tök türlük taş yol içindeki çigra boyu. Deniz boyu, derya boyu taş yollarının terkibi kısmı bulup, başka taş yolla bilen bir-birge terek bulup, yukarı süpetlik terakiyatının katnaş asasını tempıhtılaydı. Katnaş Transport Ministerliği 3 devlet taş yolunun ta. Deniz halkıgan bölükini ravallaştırışını noktalık tezletip, altın çoğun taşkı aylanmanın sükutini östürüp deridisini yukarı götürüşünü maskademde ilgiri sürdü. Mölçerlin işçe 15-5 yıl mezgilide kuruluşta özgertilgan musafe təxminen 7400 kilometr bulup, təxminen 370 milyard yuan məbləğ selindikən. Dövlətlik ilgar akılla ambri imkaniyetlik sicil katnaşta yenilik yaratış merkezi. Beijing Katnaş Daşösi, Beijing Universal Katnaş Terakiyat Tətqiqat Yurtunun tətqiqatçısı Li Hongchang mındaq dedi. Altın çoğun taşkı aylanma pütkendin kiyin. Dövletimizin çigra ve çigra rayonları, Şarkı Deniz boyu, şehirde topu koltuk rayonunu tutaştırdığan muhim gol yolu aylanıdı. Li Hongchang mındaq dedi. O, hakikaten medeniyet, sayahat yolunun iktidar alayiligi ige boludu. Lekin şunun bilen bir vakitte o yana baylık etiş yolu. Şundakla çigra rayonunu mokumlaştırış, mustekemleş yolu. Kesip terakiyatı. Import, export, sodisi cihette in tayin çoğun rol oynaydı. Onundan başka kelbüsü de xeterdin. Apettin kutkuzuş, çigra müdafiye çarlaş. Eşyalarını tez yetküzüştüki hayatlık yolu bulup kalıdı. Altın çoğun taşkı aylanma, yana tarka çigra iğizlerini tutaştırıp. Eşya obrot tənlərxini teximi yaxşı tövəllidib. Emgek küçük kapitali soda paliyetinin terakiyatıgı türkü buludu. Muşu mənidin etkanda. O bir strategiyelik universal yol.

yakından bu yan. Tenterbiye şu yani kuruş yüzünüşü universal daşölerde namayan boldi. Şi en katnaş daşösi. Cungo geologiya daşösi. Gerbi canıp siyasi kanun daşösi Katarlık nurgun danlık universal daşöle ark arkadın tenterbiye şu yani kurgallıkını cakarla. Anlının dikkatini kozgıdı. Bu universal Ali Mektep'le nim üçün arka arkadın tenterbiye şu yani kurdu. Bu kandak yeni özgürüşlerini ilip kilidu. Muhbir bu ekte ziyaret ilip badi. Nimişka tenterbiye şu yani kuruludu. Devletnin ihtiyacı inkas kaytırıp, özgüçe yönelişini bekitiş. Partiye 20. kurultayının dokulatı da tenterbiyede küçük devlet kuruşunu tezletiş hakkıda muhim orullaştırılma otturgu koyuldu. 2025 yılıdaki Goyen Bengontan'ın tenterbiye istimalının yoşurun küçünü koyup bir. Tenterbiye kespinin yukur süpetlik terakkiyatını yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki fikirde. Ali Mektep. Kespi mekteplerinin tenterbiye kespiga alakadar ıksaslıklarını yetiştirişini kollaştığın ibaret siyaset yönülüşü inik otturgu koyuldu. Devlet stratejiyesi astıda. Tenterbiyenin universal daşölerdeki ornuğa kaydedin inikliğimi berilmekte. Bu kıl yüzlüneş Ali Mekteplerinin mağarıp küşlük devleti, tenterbiye küşlük devleti, sağlam cungo katarlık stratejiyelerge maslıştiki mukarrar tedbiri. Cungo mağarıp pen tetkikat yurtunun kandidat tetkikatçısı Rao Shaofeng mundaq dedi. Bu tenterbiyenin enenevi ammevi okutuş orundun öz mektebinin evzel pelleri bilen çonkur maslışı alaydıgan stratejiyelik girerleşme tügüngü özgergelligidin direk berudu. Huadun Sifen daşösi tenterbiye ve sağlamlık şüyanının başlıkı. Mağarıp ministerliği Çangcan alımları alaydı tekliklik profesori Wang Shaozhen'nin karışçı. Universal Ali Mekteplerinin tenterbiye pellerinin terakkiyatı ammevi okutuştun kesbi kuruluş kıçı bolgan özgürüş ceryanını baştın keçirgen. Pen sistemisinin kün seri mükemmellişige ergişip, şüyen kuruş terakkiyatının mukarrar baskıcıga aylangan. Her kaysi mekteplerinin tarıklık orni bu ketimki özgürüşünün muhim közütüş noktası bulup kaldı. Gerbi Cenub siyasi kanun daşösünün tenterbiye koşulgan kanunşunaslık yolu icatçallıkı iyge. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin başlığı mındak dedi. Bu orun tenterbiye kespinin halkıralışış. Kanun idar kılış musabısı da peyda bolgan ıksaslıla yoçkıgı inkas kaytırdı. Cungo biologiya daşösünün tenterbiye şüyeni dala tenerkidini yadır okulgan. Vatanning ziminini ölçeş, kespi maharetke muhtaj bolupli kalmay. Tehimi muhimi münevver cismani iktidar ve dalıdı yaşaş iktidarı muhtaj. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin müdiri Makey mundaq dedi. Bu hem mektepnin enenisigi varsı kılgallık, hem tabi baylık çarlaş ve dalı istirahat kespinin terakkiyat ihtiyacıga cevap kaytırgallık.

Nurgun kişiler üçün etkanda, ata anısıga karaş kerişini hakiki düşünüşünün başlanışı. Alıdın haber alğıcı bolu süptiniz bile. Siz ata anınızın natonuş bolup kalgallıkını baykaysız. Ola öz mevcutluğunun asası ölçümü bolgan vaqtını yes kılıp, tuyuksuz etraptaki kişilerge okşumaydıgan bolup kalıdı. Yerim keçe saat 2'de orındın turgan taqdırdı mı? Etraptaki kişiler ulanın ritmiga ergişip mağıdı. Ulanın mijaz karakterinin özgürüşü kişini hatırcamsızlendirdi. Sizler belkim kiçik kişiler sebebidin takallışıp kelişinla mümkün. Lekin köpünce vaqtlarda. Sizler bir-birinlanın kançilik muhimliğini tekimi çonkur yiz kılısıyla. Alaylı. Anınızını ilip doktorhanıdın çıkanda. Siz onun kolunu yetilep azade doktorhana koridordu manganda. Onun titrigen avazı bilen nakşı eytivatkallıkını anlaysız. Ya ki anınızın kesili kontrol kılınganda. Kalbinizde tizgilligili bolmaydıgan hoşallık payda bolup, bütün dünya közünüzge güzel görünüdü. Ata anısıga hemra bolup keriş namlıq kitapta. Aptor ji yükündülük hatır şeklide özünün 17 yıldın buyan anısıga hemra bolup, Parkinson kesili ve dalanç titreşki karıştırış yer yani. Şundakla doktorhana ve yaşangalla sanatoriyasidiki tesiratını hatırlıgan.

Radio anlıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 26. günü Merkezi Herbi Komitet İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirde armiyeni ihtisaslı arkalık kudret taptırış stratejisini çonkur yolu koyuş gerek namlı sözünün muyum noktasını anladığımız.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avval qadaqli yaqtırıp anlaydıqanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, bir qıtınla davamlıq bizdi bolsun.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurup bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyağı məşhur Anna Karenina romanıda adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Meselini bunda koysak bommaydı. Bu yerde uruş ilan kılış kılmaslık meselesi mevcut emez. Kişiler pekat insani buruşlarını, yisiyatlarını bildirişi vatıdı o halas. Ola bizden kerindaşlarımızını kırgın kılı vatıdı. Kerindaşlarımız bolmay, başkı taipideki balıla, ayalla, kere çöğürle bolsa mı, ulanı kutuldurmay bommaydı. Hemmenin gazipi tan tutkanda Rus halkı o zoravallıklarını çekleşke birdek otlanıdı. Meselen sen koçudu keti bitip bir mesnin bir oyal kişini ya ki bir küçük balını urup keti vatkallıkını kösen o ademge uruş ilan kılıngan mı yok dep sorap olturmayla berip kaniydin elip boza kılıngan o ademini kovdugan bulattın. Lekin men onu öldürvetmeydim, dedi Levin. Yok, sen onu urup öldürvetettin. Onu bir nemi diyemeymen. Şundak ehvalı duş kep kalsam, yisiyatımı berilip geçişim mi mümkün. Ama bununla aldım bir nemi diyemeymen. Slavyalıların izliş küçü ravatkallıkını kösem, yisiyatı berilip geçmezlikim mi mümkün. İhtimal sen undaq bolmazsan. Ama başkalar şundaq boludu, dedi Koznishev, onun sözlerine narazı bolu vatkan dek kapıkını türüp. Halk arası da pravoslavlarının izli vatkallık togırsı da tar kalgan gep sözlerimi azemez. Halk öz kerindaşlarının azap okubetti kağını anlısa orundun dest durmayı kanmaydı. Belki şundaqtu. Müjmenle cevap verdi Levin. Ama ben onda kışını görüp bakmadım. Ben mi halk? Lekin ben onu sezmedim. Ben mi kuduşundak? Dedi Kiri Kines. Ben çetelde turgan vaktimde gezitlerini okup durdum. Ama rastımını desem, neymiş ki hem Ruslarının bir dili Slavyan kerindaşlarımızga amrak bop kağınını. Özemde bolsa ulağa karta hiç kandak muhabbetnin yokluğunu Bulgariya paciasıdın burun zadılı düşenme yürettim. Şu çağlarda könlüm yerim bulup, men başkalağı okşumaydıgan galiti bir mehluk mu? Ya ki Karsilbat'nın mineral suyu meni muşunda kıp koydu mu? Dep oylap gettim. Keyin Rusya'ya kaytıp gelip könlüm tüncip kaldı. Karısam, Slavyan kırındaşlarının gemini yemey. Ruslarınla gemini yavatkan kişiler mellemezken ben. Bana Konstantin mi şu? Bu meselede şahsi fikirinin salmakı yok, dedi Koznishev. Bütün Rusya özünün haişini bildirip turganda, şahsının fikiri onun aldığı ne miydi? Keçirin. Ben onu hazır güç görüp bakmadım. Halk bunda kışının balıkını zınhar bilmeydi o, dedi Kirikines.
1: Yok dada. Nimişki bilmeydi o. Yekşembi günü Çerkov'da şu doğruluk gep boğanı anlamadın mı?
0: Dedi ulanın geplerini anlap oltırgan Dolly gep kıstırıp.
1: Man bir kolyalık berin laço?
0: Dedi uyana kaynigi karap balılarga. Andın dadısıgı yani gep kıldı.
1: Hemme adamın tan bilip gitişim o.
2: Yekşembi günü Çerkov nemiş oldu. Popka birini min okup verirsen de buyruk şürüp çıkan. Okup bedi şu. Ula özünün nemi okuğunu mu bilmeydi o. Adette vaziyet kandek okudu. Kendin çoğunkor bir tınıp boydu.
0: Dedi kayrı kinez yine.
2: Kiyin ula pul iyanı kılınla dedi. Hemimiz bir kopiyiktin taşıldık. Ne mi taşlığınımızda hiç kaysımız bilmeyimiz. Halkın bilmesi ki mümkün emez. Halk özünün takdirge daim köngül bölüp durudu. Bana hazır kıda küllerde şundaklıkı ifadılınıp durupdu.
0: Dep şençilik eğitti kozunu şif, əsəl hərici bovayga karap durup. Kaş közleri cayıda, igiz boy, çaşları appak akargan, sakılığı ak arlıgan u bovay, kolu da bir istakan hesel. Midir kılmay oltırgan canaplağa, mehriballık çıkıp durgan közlerini cimce tikip durattı. Turkudun eş nemini çüşen mi geldi ki, çünüş nemi halımaydı kallıkı çıkıp durattı.
2: Hakikaten şundak,
0: dedi o, Kozneşev'nin sözüge

0: Cevaben beşini mənilik çayqap qoyub. Siz onun özünü sorab bekin. O heç nimini bilməydi, bilişnimi oylamaydı, dedi Levin. Mikhailiç, uruş bulup atkını anladın mı? Sordu Levin Bovaydın. Depaka, Çerkovdi silagi nemi okup bədi? Sen kandak oyludun? Biz uruşsak bulamdı.
1: Biz nemin oylaydıq? İmparatorumuz Alexey Nikolayevich biz üçün oylaydı.
0: Onun biz üçün oylamaydığa işi yok.
1: Bizge qarğanda o hemmini inik görüp durudu. Bolgı dünyanı epkileyma. Bu balık azıraq ekilip bereyce.
0: Sordu o koludaki bolgını yap bolgan Grishani körüstüp durup dolliydin.
1: Soruşumdan hajdi yok, dedi Koznishev. Biz ekkani işlav üçün barlık nersilerini taşlap, Rusya'nın hemme bulun puşkaklardan kelip atkan milyonluğun kişilerini körüp atımız. Ula özlerinin oy isteklerine inip eğitip gelişi batıdı. Pul iyanı işlerinin, şahsen özleri atlın işlerinin nemi üçün işkerlikini inip bildirişi batıdı.
2: Hoş, bu zaten emin işbadlaydı.
1: Bunun işbadlaydığını menimce,
0: dedi Levin azıraq aya calınıp durup. 80 milyon adamın işçiden cemiyette ornu yok. Pugachev'nin topuğu koşuluşkımı, Xivaga, Serbiyagi berişkımı tayar turgan tevekkülçile her vakit yüzlep emez, 10 minlap mı tepiladı?
1: Men sana mınlıgan tevekkülçile diginim yok. Ulanın hemmesi halkının en münevver vekilleri.
0: Koznishev, huddu ahırkı baylıkını saklap geliş kıtırışı vatkan Ademdek kırışıp sözlep gitu vatattı.
1: Yeni teke pul mallarını iğanı kılı vatkalla açı. Bana bula bütün halkının iradesini ifadelep turuptu.
0: Halk degen bu sözünün içi aldıqalları bek mi köp? Dedi Levin. Yezlik hükümetinin katipleri, mekteplerinin muallimleri ve mın dikkanının birla hazır nemi bulu vatkallıkını düşünüşü mümkün. Kağan 80 milyon adam bizden Mikhailişki okşaş özlerinin iradelerini bildiriş bu yaktı tursun. Nemi ki irade bildiriş kerektikini mi bilmeydi? Ehval şundak tursa, halkın iradesinin söz etişka kandak hakkımız ba?
3: İşçilani kapitalistlerinin ezi vatkallıkını bilesen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin barlık cephasını tatıp, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumnun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurim. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

qeyri kinez bilen kozneşif arvağı oltırıp, kalgalla piyade üyge qırap ildam yol aldı. Bir dem ak, bir dem qarı bulup turgan bulutla, osmanlı şünçilik iştik kapsap kilovat attı ki, yağmur düşkçe üyge berbiliş üçün tekimi ildamraq meñişki toğru keldi. Oldı tereptin pes besip kilovatkan, kapkarı ısk

yız kılgan болсу mu? Lekin şu tilektin başka hiç kandak ilacı yok idi. Levin ula daim barılgan yergi yugürüp berip, ularını uyardın tapalmadı. Ula ormanın neri kıçeti de. Bir tüp qer lipa dərxinin astıdı idi. Hədəb Levinni çakırışı vatatdı. Karamtul könglektiki iki adam bir neminin üstüde inişip durattı. Ula Kitty bilen balı bakkucu idi. Levin ulanın aldığı kelgende yağmur toxtap, hava süzülüp kalgan idi. Balı bakkucunun itekleri kuruk idi. Lekin Kitty'nin kiyimleri çılık çılık öl bulup, bedenigi çaplışıp getipti. Yağmur toxtagan bolsa mı, ikisi çakmak çakkan çağda kandak hale tuturgan bolsa, hazır mı şu haletti? Her ikisi yeşil küllükü bağ balıla harvız üstüde inişip durattı. Sak mı sile? İçtin bomudun la mı? Dedi Levin, işçigi su toşup getken ütkü bilen suunu şalap iştip keçip, ulanın aldığı yügürüp kelevitip. Çırayı kızırıp, ve yağmurda höl bulup ketken Kitty, beşi üstüdeki kıngıyıp kalgan şilapsinin tigidin, erige uyalgan dek külümsirep karap duratti. Şu mu iş mu? Şunçilik bekastalık kığınınca hayran ben. Levin açkı bilen hotunun ayıplap ketti. Rast kepni kısam bu işten beni ayıplisan bombaydı. Biz kaytaylı dep durattık. Şu arada balı yığılıp ketti. Şuna ola işkimiz balının zakısını yengüşlüdük. Zakını yengüşlep bop emdili manay dep durattık. Kitty özünü aklaşkı başıldı. Mite sağ salamet. Ölüp mü ketmedi. Hazırgıç oyganmay uklav atıdı. Şükür, şu turkuda üzemden ne mi devatkınımdım bilmeymen. Ula öl zakılanı yığıştırıp bir nemigi saldı. Balı bakkucu balını götürüp mandı. Levin hotunuğu kapı boğunuğu puşayman kılıp, balı bakkucuğu sezdürmey, Kitty'nin yenide ketevitip kolunu sıkıp koydu.

aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş fırsatları iki bolsa tamamen bolattı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmesi umumunun buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Fakat oğlumga bolgan tuyguğu okşaşla bir kıl tuyguğu şu. Umağa hiç kandak kütülmegen huşallık mı ilip gelmedi? Onun etiqat ya ki emeslikini mi bilmeymen? Kandak nersişkeldi ki hazırgıcı mağa karangu. Bu kıl tuyguğu beni azap kıselip, bilip bilmey vücudumga kırıp geldi. Ve yürükümge mekkem urnap ketti. Men şunun din kiyim mo, harbikeş İvanga okşaşla hapı op turuvat emen. Kişiler bilen uruşup mı kelevat emen. Hiyalımı gelgen geplerini elip kalmayı sözlevat emen. Yürükümden en sırlık caylarda başkala bilen, hatta hotunun bilen mi bir tosuk peyda bulup kaldı. İşçimki korkunuş çüşüp, şu sebepten onu eyiplep, eyipliginim üçün püşayman kıptırvat emen. Menin hayatım, menin pütkül hayatım, onun her bir minuti, kandak ehvalgı gelişimden katti nezer, ilgirkidek ondak bimen hayat bulmaydı. Pütkül hayatımga, kişilerge yakşılık kılışını sındırıp men ışkı haklıq men. Hürmetlik radyo anlıqçılar, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazgıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını pütülləy anlatıp bolduq. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Bugünkü programımızın nazarətçisi Əskər Tursun, məsul mühariri Abdullah Molla, diktori və kiriştürgücüsü Abdursul Abdurim. Həm də diqqətinlə, stansımızın başqa sərxil programları da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniqi programımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniqimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bəlik qulaq sipaqaylı. Yol başlaş yumşaq detali qızıl çıraqının yeşil çıraqı özgürdüqalıqını qandaq bildiğandı. Kalinin rolunu biləmsiz. Boşluq ayırıp zərətləş texniksi qandaq buludu. Çümülülə ozuqlıq izdigəndi yoldan adışıb qalmasıqının səbəbini biləmsiz. Bugün yenə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən buyumlarını mı bir qancını etib vermən? Əlbəttə, bugün yenə davamlı qızqarlıq bilimlərdimi sözləb vermən. Qazır nim üçün çaqan siri çaqımız kilidu, səbəbini biləmsiz. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıqdamdıq. Xəritə arqılıq yol başlaş yumşaq detalda aldı tərəbdiki qızıl-yeşil çıraqnın altını körüstüb yerələydiğən bir iqtidar köpəydi. Qızıl-yeşil çıraqnın almışıq 10 sekundun qısqı vaxt qalğanda yol başlaş sistemisi qızıl-yeşil çıraq bilən bir dəklikini saxlab durudu. Arqıdın tətür sanaq başlanğanda sanaq uçurunu dərhal körüstüb yerudu. Bu, kişiyi intan sırlıq duyğu berudu. Qızıl-yeşil çıraqlardaki tətür sanaq sanaq iqtidari, reallıqdiki qızıl-yeşil çıraqlarını yan telefon terminali içində əxliyələşdiriş, hərəkət çallaşdırış bulub, işlətkiçilər qızıl-yeşil çıraqını saxlığanda qızıl çıraqının tətür sanaq vaxtı, sekund oquş və saxlaşqı tegişlik qatnaşçırğının növət qitimini hər vaxtı hesablab çıxalaydı. Bu, qandaq alaydı texniki bob getdi. Bəzi kişilər çonsalıq məlumatını paydalanıb, avtomobilinin orni, sürüti, yürüyüş əhvalığı asasən hesablab çıxan buluşu mümkün. Avtomobil qancı köp olsa, toğırlıq nisbiti şücə yuqur buludu. Şuna şəhər rayonda yol başlığanda toğır yol başlaydı. Şəhər ətraf rayonda yol başlığanda xatalıq farkı bir qədər çoğun buludu, dəb qaraydı. Yəni bəzilər, xəritə şirkəti hər qaysı yol yığızdırdı sınaq qılıb, qızıl-yeşil çıraqının özgürüş qanuniyyətini tip çıxandın ki, yol başlaş yumşaq detalını qoşqan, dəb qaraydı. Yəni bir qısım kişilər qızıl-yeşil çıraqlarının özərə almışı, simsiz telegraf siqnalı arqılıq kontrol qılındı. Yol başlaş yumşaq detali bu simsiz telegraf siqnallarını oqub, yan telefonu körüstüdü, dəb qaraydı. Yol başlığışının sekund içində qızıl-yeşil çıraqını pariqləndirəlişidiki prinsip neymə? Yol başlaş yumşaq detalları çıraqının qızıl-yeşil rəndi almışıb geniş vaxtının tətür sanaş iqtidarını bəs-bəsdə yolu qoyub, nurğun şopırının səpərgə çıxışıqı qolaylıq yaratıb bərdi. Bəzi tordaşlarının deyişcə, avtomobil tosulub qalsa, yol başlaş sistemisi yenə saxlaşqı tegişlik qızıl çıraq qitim sahini görüstü berələydikən, onun üstüqə aldın mölcəlişimi asasən doğrukən. Yol başlığıcının yol əhvalını aldın mölcəlişidiki səbəb, dəl sünni əxli iqtidar bilən münasibətlik. Əməliyyətdə çıraqının qızıl yeşil rəngdə almışıb geniş vaxtını tətür sanaş iqtidarının varlığı kilişi, biz oylğandak ondaq addiyyəmiz. Alaqadar xadımlarının tonuşturuşcə bu iqtidar yol iğizdiki avtomobillarının yürüş sallıq məlumatını tayınıb, süni əxli iqtidar və rəqəmləşdiriş texniksi arqılıq ögünüş və təhlil qılış elib verib, sekund dərəcəsin özgürüşədiki qızıl çıraqının tətür sanaq sanığı bir qədər doğru hüküm qıldıkən. Həmisi hesablaşdın çıxan nəticə boğaşqa ən axırda işlətkişlərinin nəzirdiki ən yeni alaydı pən texnika qaylanğan. Avtomobil tori texniksi avtomobilga orundulgan üskünlər arqılıq, avtomobilnin hazırqı orini, sürəti qatarlıq uçurlarını toplaya alaydı. Həm də tor arqılıq mülazimət üskünsüge yollaydı. Əxli iqtidarlıq qatna sistemisi bu uçurlarını təhlil qılış və bir tərəb qılış arqılıq, növətki qızıl-yeşil çıraqının aliti və işib qalan vaxtını hesablab çıxalaydı. Şunaqla nəticini avtomobilga orundulgan üskünlərdiki yol başlaş yumşaq detallığı yollab, qızıl-yeşil çıraqının sekund oxuş iqtidarını işqə şuralaydı. Bu texnikinin qolunilişi şopırının çıraqının şu dəqiqədiki alıtını texim yaxşı iyiləşigi yardan berib, bexatar avtomobil aydaş və yol yürüş ünümünü yuqur götürüb, qatnaş qıstancılıqı və hadisi pəyda qılışını azaydıdı. Şuna bilən bir vaqtda bu mu əxli iqtidarlı qatnaş sistemisinin əmili qolunilişidiki bir tipik misal bulub, kəlgüsədə qatnaşçılar üçün texim köp mümkinçilik və tərəqqət boşluq elib gelidu.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalıpıqa nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqda, bununla taz könəlmidim.
1: Bun bir xətərlik üçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq gəndəb çü, çeçimini bayıl yasab qantdım. Bunu keysəm çeçimini biz buz etidikən.
1: Əy, çaç, ərqanç peçət bolsun mə, vəqə çıqqanı başını qoğdayalmaydı. Əmma bir xətərlik qalıpıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlaq qaldı məs mə? Oylab yıqnə, qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Doğra, bir xətərlik müyüm? Toksikilik mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaydıdı.
3: Toksikilik mingəndə bir xətərlik qalpıqını doğru kiyvilim. Bir xətərlik qalpıqı sizin qoğdaydı.
0: Адам бәдәнедеке үйджәйірләрдекі нұрғын энзим реакцияларының нормал еліп берліші үшін калий ионының қатнышығы мұқтаж болуды. Мәсілән, адам тамақ егенден кен қан емәкліктің едролізділіншіді насыл болған геликозны сөмір алуды. Бұның білән қан шекір өріләйді. Бұ вақытта геликозны біріктіріп, геликогенні вақтынчы сақлашқы тұғыр келуді. Бұ геликогенлар тәдіреже едролізділіп, геликозға айлынып, бәрхіл әзалар вә мускулларының ішлітіліші үшін тәмілінді. Калий ионы болса, геликогеннің біріктірілішіге қатнышыды, әндә геликоген едролізділіңғанда құйып берілді. Ақсылның парчылынышы ва бір кішіде оқшашла мәлум калий ионыны құйып беруду, яки оныңға ихтияждық болуду. Мәсілен, адам бәдендеке тоқылмылар зәхмілінгенде, ақсыл парчылынып калий ионыны құйып беруду. Зәхмілінген тоқылмылар әсіге келгенде, калий ионы ақсылының бір кішіні ілгірі сүруду. Адам бәдендеке әрхіл тоқылмыларының әркеті энергияге мұқтаж болуду. Реакцияге кереклік энергия білен тәмінлейдіған молекула аденозин трифосфат болуп, оның асыл болушымы калий ионының қатнышығы мұқтаж. Hüceyre içindeki kali iyonu bilen, beden suyuklukta içindeki natri iyonu, hüceyre ve beden suyuklukını elektrolit tamponluğa yetkisudu. Bu hıl tamponluk, hüceyrenin mukum mevcut bulup duruş imkaniyetik ege kılıplı kamastın, belki nurgun biyologilik reaksiyeler bu hıl tamponluğa tayinudu. Meselen, nervinin uçur yetkisi sürettiği nervi hüceyresindeki kali iyonunun kuyukluğa bilen ziç münasvetlik. Adam bedeni üçün zürür boğan yeti çoğun ozuqluq madda, aqsıl, yağ, karbon su birikmeleri, vitamin, su, anorganik toz, yani mineral madda və yeməklik talasından ibarət. Kali ionu bilən natri ionu adam bedeni qubul qılışqı tigişlik mühim anorganik toz ionu hesablandı. Adam bedeni qubul qılğan kali asaslığı inçki üçəydə sümürülüdü. Sümürülüş nisbiti təxminən 85% buludu. Sümürülgən kali natri pompisi arqılıq hüceyri içi kəkirudu. Normal құрамығы еткенлерінің бәдінедікі калий мұқтарий әр килограммыда 1955 миллиграмм болуды. Бұның 98%-і үйцәйрі ішкі сойықлықығы тарқалған. Қалғалары үйцәйрі сұртқы сойықлықығы тарқалған. Калийның атом рәт номері натрийнікіден 8 үкіп. Бұ калий атомының натрийдің ядро ішіде 8 протон, ядро сұртыда 8 электрон көплігіні түшендірді. Калийның электрон құрылмысы натрийнікіге оқшып кетуді. Пәкәт бір постыла қауты артық. Оның ән сұртты қауытыда пәкәт бірлі электрон бар. Қалған электронлар энерт газ аргонғы оқшып кетідіған құрылмыны шәкелләндірген. Шоңа калий атоми, натрий атомығы оқшашлы найты семіз, найты бош болуды. Екім адылық калийның зүшіліқі әр куб сантиметрда 0,1862 грамм. Еріш ноқтысы аран 63 селсия градус болып, химилік хусусиеті натрийді мұақтып. Шоңа әмісі иолық бірікмен шәкілді мәвжуд болып тұрды. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kaliy bilan natriy hujayra va badan suyuqligining elektrolit tamponligi bilan badan suyuqligining kislota ishqar tamponligi ichida o'zaro bog'lanib, bir-birini cheklab, odam badanidagi nurg'un ximiyalik reaksiyalarning normal ilib berilishiga yordam berdi va bevosita qatnashadi. Albatta, kaliy to'liqlash ajizsiz, chunki bug'doy, dador, yong'oq, qicha, yozliq pasay qatorliq nurg'un yemaklarning tarkibida kaliy mol. Калий яна өсімліклерінің өсішіде зөрір болған мойым елмитланың бірі. Хемелік ноқтыдың қарғанда, калийның өсімлік тенедеке нұрғын хемелік реакциялары адам бәдіні вә айвана тендеке білән оқшаш болуды. Яни, калий ионы нұрғын энзимланы активлаштыруды. Bu enzimlarının təsirdə özümlük dinədiki biyoximiyelik reaksiyaya normal ilib berildi. Məsələn, kali ioni ATP-nin sintezlənişini ilgiri sürdü. ATP bolsa fotosintez rolda halqılıq rol oynaydı. Şoğa kali özümlüklərinin fotosintez rolunu ilgiri sürdüğən mühim amıllarının biri. Şunaqlı yenə kali ioni şəkərinin birikişini, glikozunun kraxmal və seluloza bilən birikişini ilgiri sürdü. Yetərli kraxmal boğandıla özümlük andın köpüyüşki kereklik ozuqluq asılı qılalaydı. Yetərlik seluloza boğandıla, өсімікнің үйцәйрі дивари ондан мұстәккен болуды, мейвесі шәкілгі кірді. Оныңдың башқа калий ионы азотның сүмірліші вә метаболизмні ілгірі сүрді. Азот элементі өсімліклеріні тош жарияныда әмеше, нитрат кислота қалдықи мәнпи ионы шәкілді мәвжуд болып тұрды. Бұның үшін калий ионы оның әмра ионы болғандыла, ондың электр нитраллығыны сақлығылы болуды. Калий ионы йопырмақларының ауа төшікчілерінің ішіліш вә епілішіні таңшайды. Йорықлық етәлік болғанда, калий ионы йопырмақларының ауа төшікчілерінің ішілішіні ілгірі сүрді. Йорықлық етәлік болмағанда, калий ионы йопырмақлардағы ауа төшікчілеріні тез сүрәтті етіп, өнімсіз парландырыш ролы түпәледін, өсімлік тәркебедегі суының азайып кетішінің алдын алады. Инсанлар емәкліктен калийге еріше алады. Ондақта өсімліктер калийге қайердін ерішеді? Әлбәттә тұпырақтан. Бірақ, тұпырақтыки калий мұқтары чәклік. Қайтылап іштәткенде тұпырақтыки калий зор мұқтарды қорайды. Шоңа зыраатларының текім яқшы өсіші үшін тұпырақ калийлық оғытта оғытлынды. Азыр дайым ішілтілдіған калийлық оғыт асасықи калий хлорид вә калий сулфат.
4: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
5: Melçe Uruş, çıkış dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
6: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adem yenli açarçılık içinde durvatıdı.
7: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
4: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
7: O ne mi?
4: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyed Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirli dostlar, hazır nurgun dağlıq karxanalar boşluq ayırıp zaryadlaş texnikasını otırğa çıxardı. Həm də bazarğa silish aldıda turğan yan telefonlarda aldı bilan işlətildiganlığını bildirdi. Eyilnişçə bu texnika neçe metr radiusdakı yekke üskünigə 5 wattlıq yiraq arlıqdan tok qaçılaşını işqa şurğan bulub, köp üskünigimi birli vaqtda tok qaçılığılı buldu ikən. Yat cisim tosuwğan taqdirdimi tok qaçılaş ünümi tüvəlləp getməydi ikən. Boşluq ayırıp zaryadlaş texnikasının yadrosu. Bu xil boşluq ayırıp zaryadlaş texnikası əmliyyətə bir xil simsiz radio частот texnikası bulub, bu xil texnikanın prinsipi boşluqdakı elektr meydanını vasit qılıb, energiya yetkizişdən ibarət. Növbətdə boşluq ayırıp zaryadlaş texnikası asaslıqı boşluqda orun belgiləş və boşluq ayırıp energiya yetkizişdən ibarət içki yadroluq texnikanı öz içəyə alıdı. Boşluq ayırıp zaryadlaş üskünəsi yan telefonun orununu toğru təkşürüb, ondan yan telefonun içəyə orunlaşdırılğan 144 tal antenna sepi arqalıq yollanğan millimetr dolqunu qubul qılıb elektr energiyasi aylandırdı. Yan telefon uchi mikrobelge antennası arqalı qubul qılıb radiosi neçe metr keldigan boşluqda quvti 5 watt bolğan yiraqarlıqdan simsiz zaryadlaşni ishqa şurish arqalı boşluqdan ayırıp zaryadlaşni amalga oshurdu. Şunun bilan bir vaqtda u yana köp üskünlərge birli vaqtda tok qaçılaşni qollaydı. Har bir üskünä 5 wattni qollaydı. Yanfonni yat cisimlar tosib olgan va ishlatiyotgan chaqdimi ta'sirga uchirmaydi. Gerçi 5 wattlı kuvvetinin hazırki elektron sahasında işkandak özellikle bulmuşsun mu? Lekin ilgiri çataldaki bir kısım aldın terakki kılgan karxanlar oturgu koygan nel kılıç layısının köpüncüsü pekat 1-2 watt etrapıdaki zaryadlaş kuvveti bulup, onun zaryadlaş önümü bek tüven boğaşka, istimal elektron sahasında kent kölemde kolunuşka amansız kalgan. Ondaq da boşluq ayırıp zaryadlaş yani kanda hırslağı uçuraydı. Boşluq ayırıp zaryadlaş texnikası bizge zor hoşallıqlarını elip geldi. Lekin şunun bilan bir vaqtta hazırkı texnika taraqqiyatıdan qarğanda, yani bazı meselelerini hal qilishqa toğri keladi. Birinciden 5 wattning zaryadlaş kuvvetining unumi bir qatar tövən bulup, yani yuqori ko'tarishqa toğri keladi. İkinciden boşluq ayırıp zaryadlaş texnikasidagi zaryadlaş qozuqining hajmi bir qadar chong, yasilishi bir qadar murakkab, tanarxi yuqori, setilish bosimi bir qadar qimmat. Qanday qilganda iste'molchilar qabul qila oladigan baho doirasiga tushirishga bo'ladi? Bu mo karxonalar o'ynishqa tegishli masala. Boşluq ayırıp zaryadlash texnikasi keltirib chiqarilgan radiasiya odamning salomatligiga ta'sir ko'rsatadi. Amaliyotda olamda faqat temperaturasi bor har qanday narsada radiasiya bo'ladi. Biz har xil jismlardan paydo bo'lgan radiasiya ichida yashaymiz. Turmushda kam bo'lsa bo'lmaydigan cho'ng tipdagi oila elektr saymonlari, masalan, to'nglatqu, kiralg'u, kompyuter, televizor, havo tanishgich, kichik tipdagi oila elektr saymonlari, masalan, ustal chirig'i, mikrodolqinli qo'chaq, chang to'zon sumirgich, chash quritqich, dazmal, simsiz telefon, hatto soqol og'ishlardimi elektr magnit radiatsiyasi bo'ladi. Albatta, oila elektr saymonlarining elektr magnit radiatsiya miqdori davlatning bexatarlik o'lchami doirasida bo'lib, biz faqat uni to'g'ri va muvofiq ishlatsakla, odamning salomatligiga ziyon yetkazmaydi. Kishilarning har kuni bu elektr saymonlardan ziyodandish qilishining hojati yo'q. Boshliq ayirib zaryadlashdan paydo bo'lgan radiatsiya mo oila elektr saymonlarga o'xshash. Faqat odatdagi elektr magnit radiatsiyasi bo'lib, to'lqin dastasini shakllantirish orqali millimetrlik to'lqinni yon telefonga nishonlik qo'yib berib zaryadlash olib boradi. Bu sahadagi taraqqiyotning mukammallashishiga erishib, texnik yuqori quvvatli boshliq ayirib zaryadlash texnikasi pat orda yetib keldi. Lekin biz shuni ishonishimiz kerakki, fan texnikasining uzluksiz taraqqiyoti radiatsiya bexatarligini davomli turda kafolatga ega qiladi. 2017-yildan 2019-yilgacha elektron mahsulotlarning simsiz zaryadlashning taraqqiyoti zaryadlash quvvatining uchqandak yuqori ko'tarilishini tamomlab, 7.5 wattdan 85 wattgacha o'rlab, 10 nasdan ko'proq oshgan. 2021-yildan boshlab bo'yliq ayirib zaryadlash texnikasining o'tirg'i qo'yilishi bilan simsiz zaryadlash usulida yana bir olamshumul xarakterlik o'zgarish bo'ldi. Tarvaqa Boşluk ayırıp zaratlaş texnikisinde yeni bazı mükemmelleştirişke tegişlik nurgun meseleler var. Ama yakın kelbisi de boşluk ayırıp zaratlaş texnikisi bargan sıra mükemmelleşip işler küçülerge texmi kolaylıklarını ilip geliyordu.
8: Erkettim koçlarda kişilerden ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şehrimizni tazlaydı.
9: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
10: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelene.
3: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
8: Ana, cepa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, çümünlə ozuqlu qız deyəndə adışıb qalmaydı. Onda da bunun səbəbi nəmidir? Çümünlə toplaşıb yaşayan nəşərətlərdir. Çümünlə daim hava uçuq, temperatura müvafiq çıxlarda sırtqı çıxıb ozuqlu qız deyidi. Ular bəzdə yəkkə hərəkət qıldı, bəzdə toplaşıb yer üstüge çıxıb ozuqlu qız deyidi. Bəzdə xeyli jiraq yol basqandılar, ondan ozuqlu qeyri işələydi. Bıraq, qancılık jiraq yergə bağmısın, çümünlə axırda adaşmay ozuqa qaytıb kilələydi. Çümünlə aval özdəki tərəqi qılğan körü sezimi gətayındı. Qoruqluqdın asmağı cib oğan varlıq körünüş bəlgi cisim süpüdə ulanın yolunu tunuşuqı yerdən berdi. Bunun atrapi tosıq bağın tağdırdımı, kuyaşının orni və onun yeryüzgü çüşkən yorxıqı qarab oğusıqı qayçı yönülçini bekitudu. Təcrübüsü mol çümünlə asasən, iş çoğraq çümünlə bulub, ulan sırtqı çıxıb ozuqluq ızdaş qetim sanımı köp oğaşqa, yorxıqının çüş bulunğa asasən, öz oğusunun ornini bekitişkə texımı mayır gelidu. Körü sezimi tərəqi qılğandan başqa, çümünlələr bütün ömürdə toplu bir çeşqə adətləngən. Həm də oxşaşmağan tiplağı ayrılğan bolsumu, bir-birge güçlük taynış münasibətini ornatqan. Bu hal, haşaratlar acırtıp çıxarğan bir xil taşqi hormon toplaşdırğıcı hormonunun təsiri bilən münasibətlik. Yalqı sırtqı çıxan çümünlərmü, qancılık jiraqı barmısın, oxşaşla muş hormonunun təsirdə jığılışqı kilələydi. Yəni, puraq asasən yol tonuyduğun usulmu var. Yəni, bəzi çümünlər manğan yolğı bir xil alaydı puraqını qaldırıp qoydu. Ozuqluq tapqandın kiyin, muş puraqını boylab, öygə qaytudu. Bu xil hərkətlər haşaratlarının ızqoğlaş hormonunun rolu bilən zic münasibətlik. Bu toplaşıb yaşayan haşaratlar yakka sırtqı çıxanda ozuqa qaytıp kelişdə paydalanış üçün ajırtılğan bir xil taşqı hormondur. Bu xil hormonun taşlaş rolu bolmagan taqdirdimi, çümünlər özgü tunuş təbii puraqqa asasınıb ozuqa qaytalaydı. Çümünlər yol tunuşda dərəcədən taşqırıq iqtidarğa ega bolğanlıqdan ozuqunu azmasın tepib kelələydi. Çümünlər toplaş birlikdə yaşaydı. Yəni kilib ulanın iş taqsimatı nəyitə iniq. İşçi çümünlər əvlad qaldırışqı məsul boludu. Əskər çümünlər bexətərlikni saxlaşqa, işçi çümünlər uyu yasaşqa, ozuqluq izdəşqə, balı çümünlərini beqiş qatarlıq xizmətlərgə məsul boludu. Çümünlər navada sıpqı çıxıb, bək çoğun, həm köp ozuqluq tipi basa, dərhal ozuqa qaytıb, yardımçilərini başlap geludu. Ula beçidiki səzgü müngüzlərini tək güzüb, özüra uçur yət güzüdü. Sünumlən başqı çümünlər bayqı ucu çümünlünün ızını boylab, yeməklik bariyer qatılındı. Qadirlik dostlar, tövəndə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən buyumları bilən tonuşub çıxaylı. Ərmək iş toksikiliti. Dövdümüzdeki məlum toksik avtomobil yasa şirkiti, ərmək işçilər üçün bir toksiklit layiləb çıxan. Toksiklit orunduqının astıdaki boşluq uçuq alətiki kiçik qapas qılıb, ərmək işçilər üçün məxsus orunduq özgərtilgən. Omaq işçilər onun içində azadı olturub, iki tərəbdiki boşluqdın nənzir körələydi. O toksiklitqa toqqacılab, ən köp boğanda 60 kilometr yol yürgülü buludu. İşini anç jiraq boğmağan bağçıq elib berişqa, ya ki, ərmək ayvallar doktorxansıqı berişdiki qural qılışqa texımı maz geludu. Ərmək ayvalların almağan çağda, orunduq astıdiki boşluqqa bazardan setivaga mallani qaçılsımı buludu. Ərmək işinin yeməklik izdəş oyunçuqi. Bu, məxsus ərmək işçi üçün layilənən yeməklik izdəş oyunçuqu bulub, işçilərin öy işçidə oynaydığan oyunçuqi hesablandı. Yeməklik izdəş oyunçuqi iki qismdən tərkib tapqan bulub, biri sırtdiki oxşaş bolmagan yer şəkliga oxşub ketidigan köp yüzlük palas. Palasın toqulmalarında yançuq və yapqışpa bulub, işçilərin uşaq düşək yeməkliklərini mükəmməl yoşurunduğan cay bilən təminləydi. Yəni biri organik selitsiyliq yelimlik quraşdırma rəsim bulub, işçidə yoşurun ayrış qavıtı var. Bu qavatmı uşaq düşək yeməkliklərini silib, istilani yeməklik porqunu purab tepişki itəkləydi. Silitsiyliq yelimli quraşdırma rəsim və palasını yuyub tazlıqlı buludu, həm çidamlıq. Көп ықтыдарлық әрмәк айван сомкісі. Бұл мүшік баққычылағы қартала айланген әрмәк айван сомкісі болып, оның осыны бейгі білән әрмәк айван бөлімтісіні айрып әткелі болуды. Бір нәрісіні көп қыл ішілтіш әмәл ғашыр олған. Сыртқы көрініші дә еңіліқ яратылған. Чоқы қысмедеке мүнгіз, қояш энергиясы арқылық ток қачылап, көз қысмедеке ішкі шамалдырғышны энергия білән тәмінлейді. Шының білән бір вақытта мүшік сомкыларда дайым көрілдіған ауа өчіш қиын бұлыш мәсілсін әл қылып, мәлі қайарды болсын мүшікке рағатлик ата қалыды. Автоматик құмдас. Бу маяқ тазайдыған бір хыл автоматик құмдас болып, мүшік құмдастын чықып кеткенден кейін, құмдас мүшікнің чоң тәртіні автоматик тазлашқы башлайды. Тас ішіге құмның чечелешінің алдын алыдыған құм сейті орынтылған болып, мүшікнің құмдас сыртыға чечевитшінің алдын алыды. Құмдасының үстінгі еріме құм сақлығыш болып, құм шиғылны ем сақлы алайды. Әмді нәмліктін сақылыныш ролын ойнайды. Тас веклеуча атылға бесіп қозғыту шаке өчіріш құрылмысы орынтылған болып, құмның өткіліш мақтарыны бейвасты контрол қылғылы болуды. Басылы түшуді, қолыны қойвасылы тоқтайды. Төәңкі қысымы болса, чықырынды севіті болып, ұстып емлаш құрылмысы орынтылған. Чықырынды севітіге сөлеу қалты күйдіріп қойғанда, мүшкінің чықырындылары сөлеу қалтығы түшуді. Бұл чағда емлаш құрылмысы ішкі кірішіп, дәрхал чықырынды қажыланған сөлеу қалтыны емлайды. Бұның білән ғайрып ұрақның тарқылышының алдына ағылы болуды. Адам білән мүшкіне құш қылдыған тәвірән мұрындық. Тәвірән мұрындықны енек сілкегенде, орындық астыдеке топ тәвірініп, мүшкінің диқтыны тартыды. Мүшік бармақларыны пыланлатып, топ ұрып, адам білән өзара әмкарлышуды. Орындық бірпәте әгір яғаш тақта вә тәгіліктің тәркіп тапқан. Тәгілік тәбей талалық, агавани қам материал қылған. Алмаштырыш, құраштырыш вә чөшкі құлайлық. Қадірлік достар, бүгін енді давамлық қызықарлық белімлерден сөз әпермен. Яңғыр тамшысы пашыны өлтіремейді. Тошқан сәвізіні бәк көп есе озықтық етішмәсілік, әтті ішчі сүріш әкваллары көрілді. Сәкті болып сақайған бәзі кішілерді кеселік аламеті сақылынып қалдыған болып, бұл қыл кішілер әмі ерді башқылағы пұл беруді. Бұл қыл кесел мәртлік кесілі деп аталуды. Пингивин өртіріп ұқылайды, әм тұмышқыны қанытының астығы қойу алуды. Кекеш адам нақшы айтқаны кекешлемейді. Адам 60 жасқа кіргенде тәм сезгіші нервілі 50% азлайды. Яңғыр яққанда асалы ұйқы келеді. Чүнке яңғырдың пайда болған шауқын интайын қанун етлік, адамны асалы арам алдырып ұқылтыды. Мүшкінің көзі әр қылраңда болуды. Дүниада тәхминен 13% адам солқай келеді. Құшқаш керчі кичік босымы, оның бойын сөнкінің саны зырапыныңкіден бір хәсігі еқін көп. Венераның өз оқыды айынлы сүріті бір қадар аста, қояшыны айынлы сүріті бір қадар тез. Шоңа Венерадекі бір күні, ершарадекі бір елді мұ ұзым. Бәзі кесенчіклер өзің құйрықын еп озықтық толықлайды. Инсанлар дүниядегі әң мұнәвәр ұзын жүгірішден әркетісі. Ұзын арлықы жүгіріш мұсабықсыда атны өз ішіге алған әр қандақчалықны мәғлұп қыла алайды. Кесілген илан беші белгілік уақыт ішінде әрекетініпті қалмай, яғни ұжым қыла алайды. Тәкшіріс салық мәліматыды көрістілішчі, жүгірішіні давамлаштырған аяллар, жүгірмейдіған аяллағы қарғанда, 33 өмірі жәтті 5-6 ел ұзын өмір көрдікен.

0: Jahan neyinige? Günde anlatım ez.
1: Kadirlik dostlar, bu şu gazır acayip sihri hususiyetki ige. Siz onu ancak kümsünüz mü? Lekin bir dalla çaksanız özünüzünü kontrol kılanmayla ikinci, üçüncüsüne çıkıp kalırsınız. Andın uzun ötmeyle gazır şöpekleri tağdak dövünüp gidiyordum. Ondak da közgeçilik maydığan gazır neyim üçün şun çoğun sihri küşge ige buludu. Çünkü küçükkini gazırını kolunuzga iliş asan, çekişme asan. Asan asıl bulduğun vazife küçükkini bir işlenişini vücutku çıkırıp, her bir tal gazır çakanda derhal bir tal gazır miyizdin behrman boğulu buludu. Manı bu öz vaxtıda kanaatlendiriştir. Ahırda tedirici kuruqtalgan gazır dövüsü bilen, tedirici cuğlangan gazır şöpki hemiz köz bilen köygülü buluduğun muhabbet duyğusuna namayan kıp durdu. Her bir tal gazır miyizdi özlüksüz türde sizge küçükkini işlenişi duyğusu ilip geludu. Qanaatlanish bilan natija az-azdan bizning olg'i ilgirlishimizga ilhom berib, eng oxirida bizni bilib-bilmay bir turli qurilish miqdori zo'r vazifani tamomlatdi. Bu boshqurish ilmidagi danliq g'azir nazariyasi bo'lib, u bizga vazifani oddiylashtirib, parchalashning muhimligini ko'rsatib berdi. Shunga biz qiyinchilikka duch kelib, nima qilishimizni bilmay qolganda, uni bir tal g'azir cho'ngligidagi nishonga bo'lib sinab baqsaq bo'ladi. Masalan, bir ayda bir kitobni ko'rib bo'lishni har kuni 8 minut kitob ko'rish deb kichik-kichik nishonlarga ayirsak bo'ladi. Shunday qilib biz yiqitimizni har bir kichik tafsilotlarni bir-birlab tamomlashga markazlashtirsak, cho'ng qiyinchiliklarni mag'lub kela olamiz. Yoki biz bir xil nachar odatni tashlamoqchi bo'lganimizda, unda qilib baqsaq bo'ldi. Masalan, agar siz yon telefonga xumar bo'lib qolgan odatingizni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, undaqda ota-onangizga yon telefoningizni ma'lum bir joyga qo'yib qo'yib, yon telefonning o'rni va maxfiy nomerini siz topshiriqlaringizni ishlab bo'lganda sizga aytib berdan qilib tutishib oling. Balkim buning unumi bo'lishi mumkin.

Öyünü setipla çekiş köçürüşge toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu xalık sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vasıtçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vasıtçının tepiş duruşu bilen, Li Efendi situalgıcı Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülk hukuki iqtidarlığını yötkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oylumğan yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kırgızılgenlikini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuenge yetidigallıkını bilip, Van Hanım'a toxtamını bekar kılışını oturgu koygan. Rad kılıngan denkeyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzak

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 13. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kitimlik uçuruşuğu katnışış üçün yeni dekliğe yetip bardi. Xi Jinping kesek altın devletleri rehberleri 18. kitimlik uçuruşunun birinci baskuşluk yığınığı katnaştı, hem de muhim söz kıldı. Stansımız, dadlılık bilen devrinin avangardlarından bolup, insaniyat tağdiri ortak gavdisi berpa kılışka birlikte türtkü bolaylı mavzuluk obzor ilan kıldı. Xi Jinping, Hindistan zonlisi bilen körüştü. 2026 yıllık mülazimet sodası yermenkisinin amığı ECVT günü de Tamaşı Billah Körgezme rayonu'a kırıp, yerşari mülazimet sodasıdaki yenilik yarış neticelerini yakın aralıktan eys kıldı. İran bilen Oman Ormuz Boğazı'nın katnışı toğırsıdaki kengişiş neticesini məlum kıladı. Hürmetli radyo anlıkçıla, tövende dekhtanla haberlerimizin tepsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping Hindistan zunglisi Modi'nin təklifiga binaən kesek altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qetimlik uçuruşuğa qatnış üçün şu cay vaqti 9-cu ayının 13-cü günü tüşdə məxsus ayırpılan bilən yeni dehliyi itib badi. Xi Jinping yeni dehliydiki Palam Hava Armiya bazısıqı itib barğanda Hindistan hökumətinin ali əməldarları kızgın kütü aldı. Hürmet karavulları kızıl payandazının işki terpidi turup ihtiram bildirdi. Seyçi Wang Yi Katarlık emralamı şu ayrıplandı itip badi. Jungo'nun Hindistan'daki baş elçisi Xu Feihongmu aerodromu çıkıp kütü aldı. Xi Jinping avtomobilge oltırıp aerodromdan özü düşken mihmanxanığı beriş yolu da şu caydaki Jungo'luk Çaumilla, Jungo'lukla ve Jungo mebliği karxanalarının vekilleri Jungo bilen Hindistan'ın devlet bayraklarını pulanlatıp Xi Jinping'in ziyaretki gelgenlikini kızgın karşı aldı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping şucay vakti 9. ayının 13. günü üçtün kiyin yeni dihliyde kesek altın devletleri rehberleri 18. kitimlik uçuruşunun birinci baskuşluk yığınığı katnaştı. Rusya zontongi Putin, Cənubi Afrika zontongi Ramaphosa, İran zontongi Pezeşkiyan, Mısır zontongi Sisi, Hindonuziya zontongi Prabowo, Efopiya zonlisi Abi, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Əbu Zəbinin təxtvarisi Xalid və Braziliyanın diplomatiya ministri Qatarlıqla yığınığı qatnaşdı. Hindistan zonlisi Modi yığınığı riyasətçilik qıldı. Xi Jinping davr mas'uliyatini ortaq zimmamizga elib, baturluq bilan avangard kuchlardan bo'laylik degan temada muhim so'z qildi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu yil kesak oltin davlatlari hamkorligining 20 yilligi. 20 yildan buyon kesak oltin hamkorlik mexanizmi uzluksiz taraqqiy qilib va zo'riyib, jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qilib, bugungi dunyodagi eng ta'sir kuchga ega gullanma bozorlar va taraqqiy qilayotgan davlatlarning hamkorlik supasiga aylandi.

Hürmetlik radyo alıcıla, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım. Radyo alıcı dostlar, Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Cungo ile yürüyüşlük faaliyetinin biri bolu süpüte bilen, Asya Tinç Okyan Taratkula yukur derecelikle münbiri 9. ayının 5. günü Guangdong ülkesinin Shenzhen şehirde ötküzüldü. Münberden burun münberge katnaşkan kısmen vekille Chuhai Chongshengi berip, Cungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu yıskılıp, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının callık ülgüsü üstüde izlendi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdiri kıtınla programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bir payan deniz zümrettek dol kullanıp durudu. Şangang, Juhay, Aumin, Çonkörüki denizini toğırsağı kesip ötüdü. Kamaletki yetken kuruluş tekniks arkalık selingan Çonkörük, Guangdong, Şangang, Aumin'den ibaret üç ayını tutaştırıp, Çonkoltuk rayonunun yuğurma terakkiyatıga küçük türtki boldı. Peru Andes agentliğinin başlıkı Felix Paz hayacallangan halda biz huddi Jungo'da uçuraşkandek tutaştırış küçü arkalık hemkarlık çoğunkurlaştırılıp ortak tonuş mücessemlenip rayonun ten terakiyatı ilgiri sürülüdü dedi. Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Jungo yili yürüyüşlük faaliyetinin biri bolu süpüti bilen Asya Tinç Okyan Taratkula yukur derecelikle munbiri 9 ayının 5 günü Guangdong ülkesinin Şinjin şehirde ötküzüldü. Münberdin burun Münberge katnaşkan kısmen vekille Juhay Jungshan'ge berip, Jungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının jallık ülgesi üstüde izdendi. Hınçın Guangdong Aumin Çonkur hemkarlık rayonu'a caylaşkan 220 kilovoltluk Çinyun transformator ponktıda 4 putluk maşini it şeğil yolda menip asası transformatorunun yenigi kelip beşini kötürüp süratki tartıp temperaturunu ölçep sallık malumatlarını vaktıda yetküzdi. Bütün jarayandaki hareketi ravan boldı. Mikroniziya Federasiyası Ponapev Ştatlık Ommavi Radio Stansısının akbarat baş nazaretçisi Filav Ли'in feri derek mındak dedi. Maşina adam, insanların ornını elip, mürekkep, katerlik muayet kikirip, tekşürüş ünümü ve bekaterlik seviyesini zor derecede östürdü. Transformator ponkti akli üskünü bilen, süni akli hesaplaş usulü katarlıklarını birleştirip, elektr torunu asıraşını iştin kiyin ciddi remont kılıçtın, İştin burun signal berişki karap buruluş yasaşını ilgiri sürdü. Bu kıl tekniklinin Asya Tinç Okyan rayonu ve Aral devletlerinin tok teminatı mukimliği yardan berişini ümit kılımen. Jungo'daki Tunji Guangdong Şangang Aumin Energiya Pen Tetkikat hem bahri süpsi bolgan Hınçın rakamlik karbonsuz Aral hem bahri tecrübihanısı Şangang Aumin'deki Ali Mektep'le Karhanıla ve yaş icatkarlığı yüzlenip, ufkumla delilleştin nek meydanda sınak kılıp, yasaşkıcı bolgan bütün zencirlik kollaş bilen temilledi. Bu ızdınışının ehmiyeti, ıktisaslıklarını toplaş ve yetiştirişti bolupla kalmay, tekimi muhimi, Çonkoltuk rayonunun hemkarlışıp, yenilik yartış hemkarlık ramkısını berpa kılıp, yaşlarının arzusunu işğa şurşini tekimi köp imkaniyet bilen təmilləşdi. Şundakla rayon tərəqiyatıga muhim ilham berişdə ibadılınıdı. Jungo Avustraliya Yaşla Birləşmisinin baş icrayı əməldari Lang Makun, rayondaki dövlətlərinin texnika, yaşla qatarlıq sahələrdəki almaşdırış, öz ara örnək ilişini yenimi küçəyitib, tekimi zor yenilik yaratış yoşurun küçünü urgutup, Asya Tinç Okyan rayonunun terakkiyatıga tekimi köp hayati küş koşuşunu ümit kılımen dedi. Vekille Jungshan şehirdeki Mingyang Akıl Energiya Groyu'yı berip, karhanının deniz üstü şamal elektr sahasıdaki yenilik yaratış neticileri ve bütün kesip zancirinin orullaştırmasını çoğunkır ilgiledi. Yeni Zelandiya Birleşme Mətbuat Torunun muhariri, Koşumçı Ali muhbiri Michael Hansen mındaq dep qardı. Jungo zor kölemlik elektr işlep çıkırış bilen ekologiyelik muhitini tüzeşke tən əhmiyyət berişke küş çıkardı. Jungo karxanaları pakız energiya texnikisini tətqiq qılıp yaratışını çoğunkurlaştırış bilen bir vaqtta taşqi həmkarlıqını paul kengaytip, başqı dövlətlə bilen yenilik yaratış neticilerden həm bəhirlendi. Bu kelimat özgürüşü Asya Tinç Okyan rayonunun orta hırsığa aylangan bugünkü günde intayın muhim. Laos'ta çıkıdığan Vintian Vakt gezdinin başlıkı, koşumçu baş muhariri Pınşavan Ti Çavmandak dedi.
Гарбы Гуандуңның лиджи Сан

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo almıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlış olanı karışalımız, mən Arapat Ösencah. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 11. ayının 26. günü Merkezi Hərbi Komitet İxtisaslı Xizmeti yığında kılgan Yeni dövrde armiyeni ixtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini çoğunlu yolu koyuş gerek namlıq sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'nin 2022-li 3. ayının 7. günü 13. növetlik memleketli halık kurultayı 5. yığınıgı katmış vatkan Azatlık Armiye ve Korallık Sakçı Kısım Vekille Ömükü'nün umumi yığını katlaşkanı kılgan Armiyeni kanun boyunca idare kılış stratejisini ızçılaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini östürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020-li 12. ayının 11. günü, Cumhur Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kıtımlık kollektif uygunuşiga riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi devlet xavipsizliki karışını ızçılaştırıp, büyük xavipsizlik endisi berpa kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladığımız.

Armiyeni kanun boyunca idare kılıç, partimizden armiye kuruş, armiyeni idare kılıçtaki asasi usulü. Partimizden yeni devirde armiyeni kudret taptırış nişan

0: Yeme içme isini oktatkan atananga boşunda cevap kaytıram sen.
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıkı tırışı vardım.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi kerek.
5: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
3: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşkana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen? Lekin bilimden takdirimini özgertedik alıkıga, tırışçalıkımdan haman cevabı bulduk alıkıga işinip geldim.
5: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunun yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp beralmışsam, tekimi bir aram bulamın. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimin.
2: Dada, abdot kırdap gitmişsiniz.
7: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
5: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
8: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
9: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
10: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Ali. Cihanlarınıki?
1: Günde anlatmaz.
2: Kadirlik dostlar, bu şu gazır acayip sihri hususiyet giyge. Siz onu ancak kümsünüz mü? Lekin bir dalla çaksanız özünüzünü kontrol kılanmayla ikinci, üçüncüsüne çıkıp kalırsınız. Andın uzun ötmeyle gazır şöpekleri tağdak dövünüp gidiyordu. Ondak da göz geçilikmaydıgan gazır neyim üçün şunç çoğun sihri küşge ege buludu. Çünkü küçükkini gazırını kolunuzga iliş asan, çekişme asan. Asan asıl bulduğun vazife küçükkini bir işlenişini vücutu çıkırıp, her bir tal gazır çakanda derhal bir tal gazır miyizdin behrman boğulu buludu. Mana bu öz vaqtida qanoatlandirishdir. Oxirda tadriji quruqtalgan gazir dövüsü bilan tadriji juglangan gazir şöpki hamiz köz bilan kögüli buladigan muvaffaqiyat tuyg'usini namoyon qilib turdi. Har bir tal gazir miyg'izi özlüksiz turda sizga kichkina ishonch tuyg'usi ilib keladi. Qanoatlanish bilan natija az-azdan bizning olg'a ilgirilishimizga ilhom berib, eng oxirida bizni bilib-bilmay bir turlik qurilish miqdori zo'r vazifani tamomlatkizadi. Bu boshqurish ilmidagi danliq gazir nazariyasi bo'lib, u bizga vazifani oddiylashtirib, parchalashning muhimligini ko'rsatib berdi. Shunga biz qiyinchilikka duch kelib, nima qilishimizni bilmay qolganda, uni bir tal gazir cho'ngligidagi nishonga bo'lib sinab baqsaq bo'ladi. Masalan, bir oyda bir kitobni ko'rib bo'lishni har kuni 8 minut kitob ko'rish deb kichik-kichik nishonlarga ayirsak bo'ladi. Shunda qilib biz yiqitimizda har bir kichik tafsilotlarni bir-birlab tamomlashga markazlashtirsak, cho'ng qiyinchiliklarni mug'olib kela olamiz. Yoki biz bir xil nachar odatni tashlamoqchi bo'lganimizda, unda qilib baqsaq bo'ldi. Masalan, agar siz yon telefonga xumar bo'lib qolgan odatingizni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, undaqda ota-onangizga yon telefoningizni ma'lum bir joyga qo'yib qo'yib, yon telefonning o'rni va maxfiy nomerini siz topshiriqlaringizni ishlab bo'lganda sizga aytib bergan qilib tushib oling. Balkim buning unumi bo'lishi mumkin.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрек. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombuğu uxşaydı. Beden azaları normdan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sözsüzlük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Паскыны су дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадрлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Sevimlik radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Halk Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıqınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şinimenki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu.

Sevimlik dostlar, anlavatkan Allah stansımızın üzülmez melodiya programması. Her ayalık turmuşta inak münasibetini saklap geliş intayı muhim. Lekin turmuşta bazı undak ya ki mundak fukuşma

Sevimli Radyo Anadolu'cular Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalara köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvat hemen. Fırat ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmayın size. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalkan bozsanla, stansımızdan radyo tuvarına kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kreş Türkücüsü Amangül Habibullah. Hazaretçisi Bahtiyar Turgut. Mikrofon aldı da, selam dostumla.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Şimdi Dünguğa nəzər programımızını başlayımız. Mən sizlərin dostumla rəqəmlik diktor Rəqəmcan Bulumən. Aldı bilən bugünkü programımızın kısıkçı məzmurluğu kulaq salğaysıda. 15-ci 5 yılda dövlətimiz umumi uzunluğu 27 min kilometr kilidigan dövlət çigirisi aylanma taşıyolu yasaydı. 2026 yıllık küzlük okuş mevsumi arka-arkadan başlandı. 2026 yılının aldınki 20'da çetel sodigerleri meblığı karhalılarının kurulma orullaştırması devamlı serhıllaştı. Aldınki 7 ayda memleket boyunca kölemleşken sanayet karhanılarının paydası 17.6% aştı. Maşini adem Cumbo İlgar Yasımıçılık eksportının yeni nam kartısına aylandı. Nurgun danlıq universal da şöyle arka-arkadın tenterbiye şöyeni kurgallıqını cakarlandı. Anlının bir kıtını kozgıdı. Umumi xalq yaşanqallarının halıdın xəbər iliş devri yetik gelgendi. Her bir adamın besimi bir dilli eşik edildi. Sağlamlıq, birinci digen söz balılarının özgü yetilişigi sındırılmaqdı. Tövende bir kıtınla bugünkü programımızın təpsili məzmullarda bolsun.

stansimiz xabari. 15-5 yil mezgilide. Devletimiz çegara boyidiki devlet taş yollarını tutaştırış. Sükutini östürüş ve yakşılaşını ilgiri sürüp. Altın çoğun taşkı aylanma berpa kılıdı. 15-5 yıl mezgilide devletimiz çegara boyidiki 3 devlet yolu gol taş yolunu umum yüzüp tutaştırıldı. Bu 3 devlet yolunu tutaştırganda umumi uzunluğu tahminen 27 bin kilometre yetidi. Bu yer şari ekvator aylanma uzunluğunun 3'ün 2 kısmı doğru geliyordu. Katnaş Transport Ministerliği Universal Planlaş Mekkemesi'nin mağın başlığı Wu Jihua konuşturup mındak dedi. Şigranı aylanıp denizgi tutuşuş, altın çoğun taşkı aylanmanın en mahiyetli katnaş iktidarının ıxcam görünüşü. Wu Jihua mındak dedi. O ilgirki çigra boyu, deniz boyu taş yollarının öz aldığı ayrım buluş. Köpincisi, ahırkı uş bolgan yol tori endizisini buzup taşlan.

Yakınkı yıllardan bu yan, Jumbo maşını adem cihette nokul mesulat eksport edin. Dünya kes ekologiyasının muhim kurgucusuna aylandı. Devlet işidiki başkarhanıla çet eldeki yumuşak detal magnatları, pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yaratış faaliyetini kanat yaydırıp. Dünya maşını adem kesip zincirinin mas terakkiyatını ilgiri sürdü. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını körgezme zalıdaki yol büşen körgezme süksüda Nurgun Sanayet Adem Sıman Maşını Adem'i meşgulat kılıp atattı. Ulanın içindeki bir maşını Adem iki kolu bilen birli vakıtta birim buyumları oralmalarını ayırdı. Onun her kiti ravan bulup körülmelerinin dikkatini tarttı. Emeliyette bu sanayet Adem Sıman Maşını Adem'i otomobil metal yapraktısının astı üstü materyali. Kağız yeşiklerini çoğuş, eşya obrotu. Elektronluk soğudu yeşiklerini ayrış Katarlık işlağı işiltiludu. Yakında Beijing'de içilgan 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını da bundak menzirini hem milyarda uçurat kılıp oludu. Bu nöbetlik yığınga mıngdın artı. Cungoluk ve çetellik mihman katlaştı. Devlet işi ve sırtıdaki 300'dün artı karhana ve 3000'den artık icadi mesulat körgezmeye koyuldu. O da birkaç gündün buyan Avrupa, Ottur Şer Katarlık cayladın kelgen çetellerinin setiviliş ümekleri her kaysi körgezme sıkılırgı bir. Jungo, maşını adem karhanaları bilen hem karlışış ve setiviliş arzusunu bildirdi. Yol büşen Pentechnika Paycheck şirketinin baş marka emeldarı Tan Ningmundak dedi. Bultur çetellerden kılgan kırımımız umumi kırımının tahminen 23% ini egeledi. Xeridarlarımız Şarkı Cenubi Asya, Latin Amerikası Katarlık rayonlardı ba. Nöbette Dünya Maşını Adem bazarı canlını vatıdı. Biz çetel bazarını hiç salmakını zor aytımız. Angliya 48 büroyunun reisi Jack Perry Munulanı bildirdi. Jungo'nun maşını adem kespinin terakkiyatı intayin tez. Akli cihette intayin aldı da turudu. Avrupa'daki nurgun şirketle süni akılının tipini özgertişini oylaşı vatıdı. Maşını adem setiviliş arkılık ünümlü öztürüşünü ümit kılıdı. Koreya süni akıl maşını adem kespi cemiyetinin baş katibi Kim Juhuan mundak dedi. Jungo ken külemlik yasaş, temilleş zenciri, Sünni akıl çoğun modeli Katarlık cihetlerde intayın yakşı terakkiyat asasıgı iyge. Jungo bilen Koreya'nın hemkarlık istikbali naayt parlak. Fizikilik akli iktidar tutku kılıngan sünni akıl ve akli yasımıçılık kespi hemkarlığı üstüde ortak izdensi buludu. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığındın başka yeni bir meydan Maşını Adem katı yığılışı mı Jungo bilen çetelle keskiyette hemkarlışıdır. Bep signal verdi. Brazilya maşını adem dünya longsi futbol musabıksıgı katnışıdığan 5 komandını yığıp. Devlet birleşme komandısı teşkilde. 8. ayının 22. günü başlangan 2. nöbetlik dünya adem sıman maşını adem tenerket musabıksıgı katnaştı. Brazilya komandısının yetekçisi Flavio Tony Lendilmundak dedi. Biz köp hıl akli ten sistemisini tatkik kılış arkılık maşını adem futbol komandısı teşkil edildi. Bu yerge kilip musabıkıgı katnıştiki maksidimiz maşını ademnin hemkarlışış iktidarını sınaş. Dünyadaki okşaş bolmağan rayulladın kelgen. Okşaş bolmağan medeniyet arkı görünüşüge ige her kays tereplerinin hemkarlıkını kanat yaydırışı ademsimen maşını adem terakkiyatı da intayın muhim. Jungo naayeti yakşı sudo bilen temildedi. Asya Tinç Okyan rayonu Maşını Adem Dünya Longkisi Futbol Musabıkısı Halkara Kengişinin reisi Yu Changju Munulanı bildirdi. Nurgun Dölet ve rayonla Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket Musabıkısı arkılık Jungo'nun Nurgun Maşını Adem gevdisini setiverip. Muşu asasta ikinci kitin tetkik kılış hem de tecrübihana pen tetkikatı. Maarif Katarlık sahalarda kullanıldı. Halkara hemkarlık dünyada Adem Sıman Maşını Adem yeni ekologiyasını şekillendirişki paydalı. Dünya Adem Sıman Maşını Adem tenerket musabıksı da.
Jungo'nun maşını adem karhanısı, Jasu Jungho maşını adem şirketi, çetellerinin nurgun zakızığı erişti. Tonuşturuluşça bu karhanının bulturku umumi kirimi 100 milyon yuandın aşkan bulup, kiriminin tahminen 20 çetel bazarlardan kelgen. Peridarları Amerika, Avrupa, Asya, Tinç Okyan rayonu Katarlık, nurgun dövlet ve rayonlarını kaplıgan. Bazı çetel ali mektepleri dünya adem sıman maşını adem tenerket musabıksı arkılık maşını adem seti bilir. Maarif, pen tetkikat katarlık sahalarda işletken. Yeni bazı xeridarla bir xeterlik. Tekşürüş ve oldu sıkıda kütüviliş katarlık menzirlerini emelileştiriş üstüde izlengen. Jasu Jungho maşını adem şirketinin çetelgi setiş mesulü Li Chaoyi mındak dedi. Jungo'nun maşını adem mesulatları naiti rekabet küçüge ige. Bugünkü künde çetel bazarlarının Jungo'nun maşını adem mesulatları bolgan işendisi bağansır açtı. Jungo mesulatlarını setiviliş, nokul iktidar baha nispitinin yukurluğunu közde tutkallık bolmastın. Belki Jungo mesulatlarının tehimi mukim, tehimi yakşı işkellikini. Tekniki cihette yenilnişinin tez ikerlikini yiz kılgallıktın boldi. Jungo elektron ilmi cemiyetinin sallık malumatı da körüstülüşçe. Jungo adem sıman maşını adem cihette 2025 yılı çıkarğan mal miktarı dünya boyunca 90% yetişi. 30 yıldın artık mesulatının eşi bilen adem sıman maşını adem kespinin iyizliğini iyiligen. Jungo elektron ilmi cemiyetinin kengeş başlığı şu şovlen mundaq dedi. 2026 yılı birinci kesillik sallık malumat görüstülüşçe. Jungo'nun adem sıman maşına adem eksporti okşaş mezgildekidin 210% eşi. Ilgar yasımıçılık eksportinin yeni nam kartısıga aylangan. Yakınki yılladın buyan Jungo maşını adem cihette nokul mesulat eksportidin. Dünya kesip ekologiyasının muhim kurgucusuga aylandı. Devlet işidiki başlamçı karhanıla çet eldeki yumuşak detal magnatları, pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yaratış faaliyetini kanat yaydırıp, tekniki hemkarlıkı yerlikleştirip ortak kuruşunu nokul mesulat setişinin ornuna dessetip, dünya maşını adem kesip zencirinin mas terakkiyatını ildiri sürdü. Jungo'nun maşını adem karhanısı Şindong Cüyen'nin Bultur çeteldeki kespinin umumi zakazda ilgiligen nispli 50% giydi. Dünyadaki nurgun pen tekniki karhanıları bilen hemkarlık ornattı. Şindong Cüyen karhanısının birleşme kurgutisi Xi Yu şirket oddiy halda kattık detal tün üskünüsünü setipli kalmay. Çeteldeki serhil ekologiya hemraları bilen birleşip menzeri delilleş. Yerlikleştirip maslaştırışka tekimi ehmiyet verdi dedi.

yakından bu yan. Tenterbiye şu yani kuruş yüzünüşü universal daşölerde namayan boldi. Şi en katnaş daşösi. Cungo geologiye daşösi. Gerbi canıp siyasi kanun daşösi Katarlık nurgun danlık universal daşöle ark arkadın tenterbiye şu yani kurgallıkını cakarla. Ammenin dikkatini kozgıdı. Bu universal Ali Mektep'le nim üçün arka arkadın tenterbiye şu yani kurdu. Bu kandak yeni özgürüşlerini ilip geldi. Muhbir bu ayakta ziyaret ilip bağdı. Nemişka tenterbiye şu yani kuruludu. Öğletmenin ihtiyacı inkas kaytırıp, özgeçe yönelişini bekitiş. Partiye 20. kurultayının dokulatı da tenterbiyede küçük devlet kuruşunu tezletiş hakkında muhim orullaştırılma oturgu koyuldu. 2025 yılındaki Goyen Bengontan'ın tenterbiye istimalının yoşurun küçünü koyup bir. Tenterbiye kespinin yukarı süpetlik terakkiyatını yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki fikirde. Ali Mektep. Kespi mekteplerinin tenterbiye kespiga alakadar ıksaslıklarını yetiştirişini kollaştığın ibaret siyaset yönülüşü inik oturgu koyuldu. Devlet stratejiyesi astıda. Tenterbiyenin universal daşölerdeki ornuğa kaydedin inikliğimi verilmekte. Bu kıl yüzünüş Ali Mektepler'in mağarık küçük devleti, tenterbiye küçük devleti, sağlam cungo katarlık stratejiyelerge maslıştiki mukarrar tedbiri. Cungo mağarık pen tetkikat yurtunun kandidat tetkikatçısı Gao Shaofeng mındak dedi. Bu tenterbiyenin enenevi ammevi okutuş orundun öz mektebinin evzel pelleri bilen çonkur maslışalaydıgan stratejiyelik girerleşme tügüngü özgergelligidin direk berudu. Huadun Sifen Daşösi, Tenterbiye ve Sağlamlık Şüyanının başlıkı. Mağarık Ministerliği, Çangcan Alımları, Alaydı Teknik Profesörü Wang Shaozhen'nin karışçı. Universal Ali Mekteplerinin Tenterbiye Pellerinin terakkiyatı, Ammevi Okutuştun Kespi Kuruluşkıcı Bolgan Özgürüş Ceryanını baştın keçirgen. Pen Sistemisinin Kün Seri Mükemmellişigi Ergişi. Şüyan Kuruş, terakkiyatının mukarrar baskıcığı aylangan. Her kaysi mekteplerinin tarıklık oranı bu ketimki özgürüşünün muhim közütüş noktası bulup kaldı. Gerbi Cenub siyasi kanun daşösünün tenterbiye koşulgan kanunşunaslık yolu icatçallıkı iyge. Bu mekteplerinin tenterbiye şüyanının başlığı mındak dedi. Bu oran tenterbiye kespinin halkıralışış. Kanun idare kılış musabısı da peyda bolgan ıksasla yoçkuğa inkas kaytırdı. Cungo biologiye daşösünün tenterbiye şüyeni dala tenerkidini yadırı kılgan. Vatanın ziminini ölçeş, kespi maharetke muhtaj bolublu kalmay. Tehimi muhimi münevver cismani iktidar ve dalıdı yaşaş iktidarı muhtaj. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin müdiri Makey mundaq dedi. Bu hem mektepnin enenisigi varsı kılgallık, hem tabi baylık çarlaş ve dalı istirahat kespinin terakkiyat ihtiyacıga cevap kaytırgallık. Şi en katnaş daşüsü, tenterbiye şüyeninin başlığı Liu Changjiang'nın karışçı. Tenterbiye bilen hayatlık ilmi tibbi kuruluş. Süni akli iktidar katarlık, evzel pelleni çonkur biriktiriş arkalı. Kelbüsüge yüzlengen tenterbiye pen teknikisi da yenilik yaratıdığan ıksaslıklarını yetiştiriş gerekken. Gao Shaofeng mındak dedi. Bu hıl tenterbiye koşulgan pennin özgeçi yolu vel universal daşö bilen enenevi tenterbiye mekteplerinin terakkiyatını işkaşırıştaki aşkuş. Tenterbiye şu yani kuruluşunu kandak işkaşırış gerek. Pen tosukını buzup taşlap, yuğurma ekologiye berpa kılış. Şüyen kuruş, asan, özgeçilik şekillendiriş ders. Kanda kılganda tenterbiye koşulgan tennin çonkur bir kişini işkaşırgılı buludu. Ders katlımıda her kaysi mektepler tosukunu buzup taşlaşını sınak kıldı. Gerbi Cenub siyasi kanun daşösi tenterbiye kanun şunaslığı hakkıda umumi bayan. Halkara tenterbiye ve tenterbiye kesimi katarlık alaydı derslerini tesis kılıp. Tenterbiye misalları bilen kanun meşkini çonkur birleştirdi.
جۇڭگو بىيولوگىيە داشۆسى دالا ھەرىكىتى ئوقۇتۇشىغا گېئولوگىيە بىخەتەرلىكى، مۇھىت ئىلمى قاتارلىق مەزمۇنلارنى سىڭدۈردى. شىئەن قاتناش داشۆسى ئوقۇغۇچىلارغا تولۇق دەرس تاللاش ئەركىنلىكىنى بەردى. تەنھەرىكەت مەشقى كەسپىدىكى ئوقۇغۇچىلار شۈيەن ئاتلاپ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار، سانلىق مەلۇمات ئىلمى قاتارلىق دەرسلەرنى تاللاپ ئۆگەنسە بولىدۇ. ھالبۇكى، دەرسلەرنى بىرلەشتۈرۈش ئوقۇتقۇچىلارنى ماس قەدەمدە ئۆزگەرتىشكە موھتاج. ۋاڭ شياۋزەن مۇنداق دېدى: ئاممىۋى تەنتەربىيە ئوقۇتۇشىدىن كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەشكە ئۆتۈش ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تېخىمۇ كۆپ كەسپىي دەرس ۋە نەزەرىيە دەرسلىرىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇ ئەسلىدىكى ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىغا تېخىمۇ يۇقىرى تەلەپ قويدى. ھەر قايسى مەكتەپلەر بوغما ھالەتنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كۆپ مەنبەلىك يول ئۈستىدە ئىزدەندى. جۇڭگو بىيولوگىيە داشۆسى قوش ئوقۇتقۇچى تۈزۈمىنى يولغا قويدى. شىئەن قاتناش داشۆسى كوللېكتىپ ئۆز ئارا قىستۇرۇلۇش ئەندىزىسىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەنتەربىيە ئوقۇتقۇچىلىرىنى باشقا پەن ئۆمەكلىرىگە قاتنىشىشقا ئىلھاملاندۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پەن ھالقىغان نەتىجىلەرنى بېكىتىش ۋە رىغبەتلەندۈرۈش سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ھەمكارلىقنىڭ چوڭقۇرلۇقى ۋە سىجىللىقىغا مېخانىزم جەھەتتىن كاپالەتلىك قىلدى. لېكىن بىرلەشتۈرۈش يولى ئەمەلىيەت داۋامىدا يەنىلا بەزى قىيىن نۇقتىلارغا دۇچ كېلىدۇ. گاۋ شاۋفىڭ تەھلىل قىلىپ مۇنداق دېدى: مەسىلەن، شۈيەن بىلەن شىلانىڭ ماسلىشىش مېخانىزمى، ئوقۇغۇچى مەنبەسى، بىلىم ئارقا كۆرۈنۈشىدىكى پەرق قاتارلىقلار. ھەقىقىي يۇغۇرۇشتا جەزمەن مەسىلە يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇش كېرەك. يۇغۇرۇلۇش ئۈچۈنلا يۇغۇرۇلۇشقا بولمايدۇ. ۋاڭ شاۋزەن مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: مەۋقەنى تەنتەربىيە ساھەسىدىكى ھەقىقىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا قويۇش كېرەك. ئەمەلىي نەتىجە ئۈنۈم كۆرۈلۈۋاتىدۇ. غەربىي جەنۇب سىياسىي قانۇن داشۆسى تەنھەرىكەت مەشىق كەسپىنىڭ ئوقۇغۇچىسى جولىن مۇنداق دېدى: ئىلگىرى تالاش تارتىش قوزغايدىغان ھۆكۈمدە كۆپرەك تۇيغۇغا تايىنىلاتتى. ھازىر تەبىئىي ھالدا قائىدىنىڭ دەسلەپكى مەقسىتى ۋە قوغداشنىڭ قانۇنىي مەنپەئەتى سۈرۈشتۈرۈلىدۇ. بازارنىڭ بۇ بىرىكمە تىپتىكى ئىختىساسلىقلارغا كۈچلۈك ئېھتىياجى بار. بىر تەنتەربىيە سانلىق مەلۇمات شىركىتىنىڭ ئادەم كۈچى بايلىقى تارمىقىنىڭ مەسئۇلى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بىز ھەم تەنھەرىكەت ئىلمىنى بىلىدىغان ھەم سانلىق مەلۇمات ياكى قانۇن ئارقا كۆرۈنۈشىنى ھازىرلىغان بىرىكمە ئىختىساسلىقلارغا جىددىي ئېھتىياجلىق. تەنتەربىيە شۈيەنى يۆنىلىشى كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتىكى قىيىن نۇقتىغا دەل جايىدا جاۋاب بەردى. تەنتەربىيە شۈيەنى كەلگۈسىدە قايسى يۆنىلىشكە قاراپ ئىلگىرىلەيدۇ؟ يۇغۇرما قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش، يېڭى باھالاش ئۆلچىمى تۇرغۇزۇش. ئىزدىنىش يولى تۈز يول ئەمەس. ئېلىمىزدىكى ئۇنىۋېرسال داشۆلەرنىڭ تەنتەربىيە شۈيەنى قۇرۇش يولى نىشانى مەركەزلەشكەن. ئىنكاسى تېز بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە. لېكىن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تېخىمۇ چوڭقۇر قاتلاملىق خىرىسقا دۇچ كەلمەكتە. باھالاش سىستېمىسىنى قايتا قۇرۇش ئەڭ مۇھىم خىرىس. ليۇ چاڭجاڭ مۇنداق دېدى: چوقۇم ئەنئەنىۋى تەنتەربىيە مەكتەپلىرىدىن پەرقلىنىدىغان باھالاش ئۆلچىمىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. نۆۋەتتە بەزى شۈيەنلەر گىرەلەشمە تەتقىقاتلىرى، كەسىپ ھەل قىلىش لايىھەسى قاتارلىقلارنى باھالاش ئۆلچىمىگە كىرگۈزۈشنى نۇقتىدا سىناق قىلىشقا باشلىدى. ۋاڭ شاۋزەن مۇنداق دەپ قارىدى: كەلگۈسى يۆنىلىشتە تۈرگە ئايرىپ باھالاش بولۇش كېرەك. تەنتەربىيە كەسپىي مەكتەپلىرى بىلەن ئۇنىۋېرسال داشۆلەرنىڭ تەنتەربىيە شۈيەنىنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇھىم نۇقتىسى بولۇشى، تۈرگە ئايرىپ باھالىشى كېرەك. ئىمكانىيەتلىك سىجىل ماسلىشىش مېخانىزمى ۋە ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش سۈپىتى يەنە بىر چوڭ سىناق. ۋاڭ شاۋزەننىڭ قارىشىچە، ئاممىۋى دەرس ئوقۇتۇشىدىن كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەشكىچە بولغان سىلىق ئۆتۈش ۋە سۈپەتنى ئۆستۈرۈشكە قانداق كاپالەتلىك قىلىش كەلگۈسىگە مۇناسىۋەتلىك يادرولۇق مەسىلە ئىكەن. بۇنىڭ ئۈچۈن ئوقۇتقۇچىلارنىڭ بىلىم قۇرۇلمىسىنى يېڭىلىشىغا، شۇنداقلا مەكتەپلەرنىڭ مۇناسىپ رىغبەتلەندۈرۈش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىشىغا توغرا كېلىدۇ. گاۋ شاۋفىڭ مۇنۇلارنى ئەسكەرتتى: يوشۇرۇن خەۋپ خەتەردىن ھوشيار بولۇش كېرەك. بۇ ۋىۋىسكا ئېسىشقا ئەھمىيەت بېرىپ،
Kuruluşqa sel qaraş məsələsi kəltürüb çıxarğan boşluq şundaqla. Kəsb təsis qilish oxşaş buluş. Pən tədqiqat bilən kəsb ehtiyacı bir-birdən ayrılıb biliş. İxtisaslıqlarını tərbiyələş bilən bazar alınışıb keliş qatarlıq məsələlərini öz içiga aludu. Uzaq müddətlik tərəqqiyatda çoxum özgüçi orun bəlgiləşdikən turub. Oqutquçılar və supa kuruluşunu yadro qılıb, həqiqi kəsb ehtiyacını ziz udullaşdırıb. İmkaniyyətlik sicil mexanizm orun içgirə. Makay monolanı bildirdi. Gerçi xırıs kəskin bolsumu, lekin onun orni tədrici aydınlaşdı. Biz ənənəvi təntərbiyə məktəbləri bilən öz ara toluqlaş münasibətidə turvatımız. Gao Xiaofengnin qarışca, ənənəvi təntərbiyə məktəblərinin adəm bədini ilmi qatarlıq asasi tədqiqat asasi çonqır ikən. Universal daşölə bolsa, təntərbiyə şüyəni quruluşuqa teximi əhmiyyət beridikən. İkisi qıtıdar cəhətdə bir-birini toluqlaydıqan ekologiyəni şəkilləndirdikən. Wang Xiaozhen monolanı bildirdi. Universal daşı özünün köp tən əvzəllikini cari qıldırıb. Tən tərbiyə bilən davalaşını birləşdiriş, tən tərbiyə quruluşu. Əqli iqtidarlıq, tən tərbiyə qatarlıq qirələşmə sahalədə böz şasıl qılış üstüdə izdiniş gəyə. Tən tərbiyə kəsbi məktəbləri maharət tən tərbiyəsi bilən umumi xəlq bədən çeniqdiriş qatarlıq sahalədə davamlıq çonqır izdinib. Öz əvzəllikini cari qıldırıb, Tən tərbiyədə küçlük dövlət quruluşunu ortaq qollaydı.

Mesul Muharrı, Polat Amannori, Enver Erkin, Kiriştürgeçisi, Abdühalık Emek, Nazaretçisi, Arapat Hüsencan. Tüvende dikkatinle stansımızdan başka programlarda buluşun.

Öyünü setipla çekiş köçürüşge toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu xalıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vastıçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vastıçının tepiştürüşü bilen, Li Efendi situalgıcı Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülük hukuki iqtidarlıqını yötkeş rəsmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oylumğan yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kırgızılgenlikini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuenge yedidgalıqını bilip, Van Hanım'a toxtamlı bikar kılışını oturgu koygan. Rət kılıngan denkeyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq müddət başqa cayda eğir kesel bolup kalgan tuqınımdan halıdın xabar eliş, dəbni işlerini bir tərəp qılış səbəblik, çekiş köçürüş uçurğa, köngül bölüşge çoğul.

Her günü işten düşkende özünün tokluk velisipti bilen onu haksız ilvalattı. Bu yakış maksidi toptuğra 4 ay dağımlaştı. Bir günü keşkurun işten düşüp öyge kaytı bitip bir yol iğizden ötü atkanda Wu-famlik üççaklık toksikletini heydep tuyuksuz peyda bulup, Huan-famliknin tokluk velisipti bilen katlık sokulup, arka orundukta oltırgan Şu-famlik katlık kankıp çıkıp, köp yeri sunup iğir yarlandı. Katna sakçı tarmakı Wu-famlik meşgulatı muhabık bolmağalıktın adısı da asaslık cevapkarlıkını üstü kalıdı. Huan-famlik bir hatar yol yürüyüşke hakiki kapalı tıkılmağalık için koşumça cevapkarlıkını üstü kalıdı. Tasadı bir yarlangan Şu-famlik cevapkarlıkını üstü kalmaydı o da bir gitti. İştinkin yukur somluluk davalını şıkırajdı aldı da Şu-famlik, Wu-famlik ile Huan-famlik üstünün bir yolla sotkı deva kılıp, zeynini tölep bir işini tölep kıldı. Sot mekemesi sot kılıp mındak kardı. Huan-famliknin herkiti tipik yakşı məksette oltırguzuş. Yani ticaretsiz katnaş vasıtasını heydi gücü, yakşı məksette başkalarının oltırışıga haksız yol koyuş. Gerçi haktilep kanun destordaki yakşı məksette oltırguzuş doğrusudaki madıla asaslıki motorluk katnaş vasıtları kartılga. Huan-famlik heydigen tokluk velisipet motorsuz katnaş vasıtası bolsa mı, lekin onun başkalağı yardan bir işini kuşallık dep biliştek yakşı məksidinin maiyeti okşaş bulup, bir taraf kılıçta paydının ışkı boludu. Şuna sot mekkemesi Wu-famlik 70% tölem cevapkarlıkını üstü kalıdı. Huan-famlik üstü gelişik tegişlik 30% koşumçı cevapkarlık kısmı karta, onun yakşı məksette oltırguzuş karakterini oylaşıp, kanun boyunca ekvalı karab, onun cevapkarlığı yeni hiltili doğu dep hüküm çıkardı. Sot mekkemesi ahırda Huan-famliknin 20% tölemini üstü kalıdı kalıqı. Kalgan 10% ziyanını Şu-famliknin özü üstü kalıdı kalıqını bekitti. Mırasqı varıslı kılıçtın vazgeçse tölem cevapkarlıkını üstü kalmaydı. Kumul şehirdin Cavuhanım mındak dep mesleğet sordu. Tağam sodada məğlub bulup, köp kərizgi boğulup, yakında kesel sebebidin ölüp getdi. Eğer tağamının xotini mırasqı varıslı kılıçtın vazgeçse, tağamının kərizini üstü kalmışsın bulamdı. Bu sual kartta mındak dep mesleğet verildi. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin haktilep kanun destorunun 1161. maddesindeki belgelemeye asasen, varısla erişken mirasının emeli kıymeti dairesi de varıslık kılınğıcının kanun boyunca tapşırışık tegişlik beci ve kerzin töleydi. Mirasının emeli kıymetinin işip getken kısmını varıs töleşini ihtiyar kılsa, bu çeklimi uçurmaydı. Varıs varıslıktan vazgeçse, varıslık kılınğıcının kanun boyunca tapşırışık tegişlik beci ve kerzini töleş cevapkarlıkını üstü kalmaydı. Şuna, tağınızın kodunu varıslık kılıçtan vazgeçse, tağınızın şahsi kerzini üstü kalmışsın boludu. Eğer erkotunun ortak kerzi geçetilse, o yanıla kerz kaytırış cevapkarlıkını üstü geliş gerek.

0: Bir günü közümünü şundak assamla, karızlarım bırakın tügep ketken bolsa, emini kaytadan başlasam de bekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız boludu. Karız bilen karız kaytırışını toktutup, karızınızı retlep, karız kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bolsun, seti velişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 13. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kitimlik uçuruşuğu katnışış üçün yeni dekliğe yetip bardi. Xi Jinping kesek altın devletleri rehberleri 18. kitimlik uçuruşunun birinci baskışlıq yığınığı katnaştı, hem de muhim söz kıldı. Stansımız, dadlılık bilen devrinin avangardlarından bulup, insaniyat tağdiri ortak gavdisi bərpa kılışqa birlikte törtkü bolaylı mavzuluk obzor ilan kıldı. Xi Jinping, Hindistan zonlisi bilen körüşdi. 2026 yıllık mülazimet sodası yermenkisinin amığı ECVT'ş günü de Tamaşı Billah Körgezme rayonu'a kırıp, yerşari mülazimet sodasıdaki yenilik yarış neticilerini yakın aralıktan eyes kıldı. İran bilen Oman Ormuz Boğazı'nın katnışı toğırsıdaki kengişiş neticesini məlum kılıdı. Hürmetli radyanlı kucula, tövende de kıtınla haberlerimizin tepsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping, Hindistan zunglisi Modi'nin teklifine binaen kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kitimlik uçuruşuna katılış için şu cay vakti 9. ayının 13. günü tüşte mehsus ayrıplan bilen yeni Dehli'ye yitip badi. Xi Jinping yeni Dehli'deki Palam Hava Armiye bazısına yitip barganda Hindistan hükümetinin ali emeldarları kızgın kütü aldı. Hürmet karavulları kızıl payandazının işki terpide turup ihtiram bildirdi. Seyçi Wang Yi Katarlık emralamı şu ayrıplan diye itibadi. Jungo'nun Hindistan'daki baş elçisi Xu Feihongmu ayırdırımı çıkıp kütü aldı. Xi Jinping otomobilge oltırıp ayırdırımdın özü çüşken mihmanhanığı beriş yolu da şu caydaki Jungo'luk Çaumilla, Jungo'lukla ve Jungo mebliği karhanılarının vekilleri Jungo bilen Hindistan'ın devlet bayraklarını pulanlatıp Xi Jinping'in ziyaretki gelgellikini kızgın karşı aldı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping şu cay vakti 9. ayının 13. günü üçtün kiyin yeni Dehli'de kesek altın devletleri rehberleri 18. kitimlik uçuruşunun birinci baskışlıq yığınığı katnaştı. Rusya Zontongi Putin, Cənubi Afrika Zontongi Ramaphosa, İran Zontongi Pezeşkiyan, Mısır Zontongi Sisi, Hindonuziya Zontongi Prabowo, Efopiya Zonlisi Abi, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Əbu Zəbinin təxt varisi Xalid və Braziliyanın diplomatiya ministri Qatarlıqla yığı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim. Radyo anlıkç dostlar, Asya Tinç Okuyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Cungo ile yürüyüşlük pahaliyetinin biri bolu süpüte bilen, Asya Tinç Okuyan Taratkula yukur derecelikle münbiri 9. ayının 5. günü Guangdong ülkesinin Şinjin şehirde ötküzüldü. Münberdin burun münberge katnaşkan kısmen vekille Çuhay Cungşengi berip, Cungoçu zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının callık ülgüsü üstüde izlendi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de diye kıtınla programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bir payan deniz zümrettek dol kullanıp durudu. Şangan, Juhay, Aumin, Çonkörüki denizini toğırsağı kesip ötüdü. Kamaletki yetken kuruluş tekniks arkalık selingan Çonkörük, Guangdong, Şangan, Aumin'den ibaret üç çayını tutaştırıp, Çonkoltuk rayonunun yuğurma terakkiyatıga küçük türtki boldı. Peru Andes agentliğinin başlıkı Felix Paz hayacallangan halda biz huddi Jungo'da uçuraşkandek tutaştırış küçü arkalık hemkarlık çoğunkurlaştırılıp ortak tonuş mücessemlenip rayonun ten terakkiyatı ilgiri sürülüdü dedi. Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Jungo yili yürüyüşlük faaliyetinin biri bolu süpüti bilen Asya Tinch Okean Taratkula yukur derecelikle munbiri 9-cı ayının 5-cı günü Guangdong ülkesinin Shenzhen şehirde ötküzüldü. Münberdin burun Münberge katnaşkan kısmen vekille Juhay Jungshan'ı berip, Jungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinch Okean rayonu hemkarlıkının jallık ülgesi üstüde izdendi. Hınçın Guangdong Aumin Çonkur hemkarlık rayonu'a jaylaşkan 220 kilovoltluk Çinyun transformator ponktıda 4 putluk maşini it şeğil yolda menip asası transformatorunun yenigi kelip beşini kötürüp süratki tartıp temperaturunu ölçep sallık malumatlarını vaktide yetküzdi. Bütün jarayandaki hareketi ravan boldi. Mikroniziya Federasiyası Ponapev Ştatlık Ommavi Radio Stansısının akbarat baş nazaretçisi Filav Li'in feri derek mandak dedi. Maşini adam insanların ornını elip, mürekkep, katerlik muhit kikirip, tekşürüş ünümü ve bekaterlik seviyesini zor derecede östürdü. Transformator ponkti akli üskünü bilen süni akli hesaplaş usulü katarlıklarını birleştirip, elektr torunu asıraşını iştin kiyin ciddi remont kılıçtın, İştin burun signal berişki karap buruluş yasaşını ilgiri sürdü. Bu kıl tekniğinin Asya Tinch Okean rayonu ve Aral devletlerinin tok teminatı mukimliği yardan berişini ümit kılımen. Jungo'daki Tunji Guangdong, Shangan, Aumin Energiya Pen Tetkikat hem bahri süpsi bolgan Hınçın rakamlı karbonsuz Aral hem bahri tecrübihanısı Shangan Aumin'deki Ali Mektep'le Karhanıla ve yaş icatkarlığı yüzlenip, ufkumla delilleştin nek meydanda sınak kılıp, yasaşkıcı bolgan bütün zencirlik kollaş bilen temildedi. Bu ızdınışının ehmiyeti, ıktisaslıklarını toplaş ve yetiştirişti bolupla kalmay, tekimi muhimi, çoğun koltuk rayonunun hemkarlışıp, yenilik yartış hemkarlık ramkısını berpa kılıp, yaşlarının arzusunu işğa aşırışını tekimi köp imkaniyet bilen təmilləşdi. Şundakla rayon tərəqiyatıga mühim ilham berişdə ifadələnidi. Jungo Avustraliya Yaşla Birləşməsinin baş icraiyyə əməldari Lang Makun, rayondaki dövlətlərinin texnika, yaşla qatarlıq sahələrdəki almaşdırış, öz ara örnək ilişini yenimi küçəyitib, tekimi zor yenilik yaratış yoşurun küçünü urgutub, Asya Tinch Okean rayonunun terakkiyatıga tekimi köp hayati küş koşuşunu ümit kılımen dedi. Vekille Jungshan şehirdeki Mingyang Akıl Energiya Groyu'yı berip, karhanının deniz üstü şamal elektr sahasıdaki yenilik yaratış neticeleri ve bütün kesip zancirinin orullaştırmasını çoğunkır ilgiledi. Yeni Zelandiya Birleşme Metbuat Torunun muhariri, Koşumçı Ali muhbiri Michael Hansen mındaq dep qardı. Jungo zor kölemlik elektr işlep çıkırış bilen ekologiyelik muhitini tüzeşke tən ähmiyyat berişke küş çıkardı. Jungo karxanın

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanını karışalımız, mən Arapat Ösencah. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 26. günü Merkezi Hərbi Komitet İxtisaslı Xizmeti yığında bulan Yeni devirde armiyeni ixtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini çoğunlu yolu koyuş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 3. ayının 7. günü 13. nöbetlik memleketli halı kurultayı 5. yığınıgı katmış vatkan Azatlık Armiye ve Korallık Sakçı Kısım Vekille Ömükü'nün umumi yığını katlaşkanı kılgan Armiyeni kanun boyunca idare kılış stratejisini izcillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini östürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Cumhur Komünistik Partiyesi 19. nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi devlet xevpsizliki karışını izcillaştırıp, büyük xevpsizlik endisi berpa kılış gerek namlı sözünün mühim noktasını anladığımız.

Armiyeni kanun boyunca idare kılış, partimizden armiye kuruş, armiyeni idare kılıştaki asasi usulü. Partimizden yeni devirde armiyeni kudret taptırış nişanını emelge aşırışının mukarrar talebi. Armiyeni kanun boyunca idare kılış stratejisini izcillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini östürüp, armiyeni kudret taptırış işlerine türütkü buluşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılış gerek. Ötken bir yılda bütün armiye, partiye merkezi komiteti ve merkezi herbi komitetinin tedbiri yol yoruklarını katli ızçılaştırıp, bir tereptin küreş kılıp, bir tereptin uruş tayarlığı kılıp, yani bir tereptin kuruluş kılıp, 14. 5 yılda işini yakşı başlap, partiye ve devlet işlerinin terakkiyatını küçlük terakki iyi kıldı. Partiye 18. kurultaydın bu yan, partiye merkezi komiteti armiyenin kanun boyunca idare kılışını, devletin umumuzluk kanun boyunca idare kılış umumi dairesi kırgızıp, partiye 18. nöbetlik merkezi komiteti 4. umumi yığını da armiyenin kanun boyunca idare kılış doğrusu da muyum uğurlaştırma çıkardı. Merkezi Herbi Komitet yeni vaziyette armiyeni kanun boyunca idare kılış. Armiyeni katkı idare kılışını çoğunkur algı selzitiş kararını mehsus tüzüp çıktı. Bu birkaç yıl boşaşmay tırış arkalık armiyeni kanun boyunca idare kılış emeliyeti de zor ilgirleş hasıl kılındı. Partiye 19. nöbetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığını da armiyeni kanun boyunca idare kılış stratejisini izcillaştırış oturuğu koyuldu. Bu, partiye merkezi komiteti yeni devirde armiye kuruş, armiyeni idare kılışının alahidliki kanun itini ilgilep, armiyeni kudret taptırış işlerinin umumluğunu asas kılıp çıkargan mühim tedbir uğurlaştırmadır. Armiyeni kanun boyunca idare kılış stratejisini umumüzlük ilgileş gerek. Yeni devirdeki partiyenin armiyenin kudret taptırış ideyesini izcillaştırıp, yeni devir Cungoçe sosyalistik kanunçılık ideyesini izcillaştırıp, armiyemizni inkılabilaştırış, zamanyulaştırış, montizmlaştırış kuruluşunu umumüzlük küçeytişini nezerde tutup, Cungoçe erbi işla kanunçılık sistemisini berpa kılıp, armiyenin idare kılış usulünü tüptün özgertişini tezletip, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini östürüş gerek. Partiyenin armiyeye bolgan mutlak rehberliği de çın duruş, cengivarlık ölçümü de çın duruş, Cungoçe erbi işla kanunçilik sistemisi berpa kılıştı çın duruş, armiyeni idare kılış usulünü kanunçilik talebi boyunca özgertişti çın duruş, armiyeni katkı idare kılıştaki polattek intizamda çın duruş, rehberi kadrlardan ibaret bu halkılık asallıklarını çın tutuştu çın duruş. Ofisir askerlerinin asasi gevdilik oranında çın duruş. Devletin umumüzlük kanun boyunca idare kılış talepini izcillaştırışta çın duruş gerek. Armiyeni kanun boyunca idare kılış stratejisini izcillaştırış sistemi kuruluşu. Şuna umumlukni bir tutaş planlap, muhim noktanı gevdilendirip, muhim noktada bösüş hasıl kılış arkalık, umumi gevdi boyunca algı selzitiş türütkü buluş gerek. Erbi işlağı dair kanun çıkırış hizmetini çoğunkırlaştırıp, siyaset tüzüm ıslahatı da ötkelgi hocum kılış cengini yakış kılıp, kanun çıkırış süptünü östürüp, çıkırılgan kanunun sistemelikliği, bürüpütülüki maslıkını küçeye çıkış gerek. Kanun nizam tüzümünü yolu koyuş hizmetini yakış işlep, birleşme cen kılış kanun nizam tüzümünü emelileştirip, meşkini kanun boyunca idare kılış, programı boyunca meşgilendirişini çoğunkurlaştırıp, armiyemizin kuruluş ilik planlarının katkı çeklemesini küçeytiş, kısımlarını başkuruşunu kanun boyunca katkı küçeytiş gerek. Kanun nizam tüzümünün icra kılınışı bulgan nazaretçilik hizmetini küçeytip, mesuliyet asasi gevdesi ve bağlaş ölçümünü aydınlaştırıp, nazaretçilik mekanizmini takamulaştırıp, cevapkarlıkını katkı sürüştürüp, kanun nizam tüzümünün emelilişip, ünüm birişige hakiki kapalılık kılış gerek.
chet elga chetishlik harbiy ishlar qonunchilik xizmatini kuchaytirib harbiy harakat bilan qonunchilik kurashini bir tutash planlab harbiy ishlar sohasidagi chet elga chetishlik qonun nizomlarini takomillashtirib davlat manfaatini qonunchilikdan texmi yaxshi foydalanib qo'llash kerak. Armiyani qonun bo'yicha idora qilish strategiyasini izchillashtirgan qudratlik birikmi kuch hosil qilish kerak. Harbiy komitet tashkiliy rahbarlikni kuchaytirishi, har darajalikda mas'uliyatini astoydil to'liq ado qilishi, qonunchilik xizmati apparatlari funksiyalik rolini texmi yaxshi joriy qildirishi, rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonun bo'yicha xizmatlarga yetakchilik qilishi va xizmatlarni qanot yoydirishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari davlat mudofiyasi ingini kuchaytirib, qonunda belgilangan davlat mudofiyasi qurilishiga doir xizmat mas'uliyatini aniq ado qilib, armiya qurilishi, harbiy harakat va harbiylarning qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha yaxshi kafolatlantirishi kerak. Butun armiya urush tayyorligi qilish, urush qilish xizmatini chiqing va amaliy tutib, yerlikning jamiyat umumiyatining muqimligini qo'g'dash xizmatini yaxshi ishlashiga hamkorlashib, har xil tasodifiy ahvollarni vaqtida unumlik bartaraf qilib, davlatning xavfsizligi va muqimligini saqlab, partiya va xalq yuklagan turlik vazifalarni yaxshi o'rindishi kerak.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızni avval qadaqli yaqtırıp anlaydığanlığınızğa işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimlik məzmunlar orunlaşdırılğandı? Bula qızıqsaqla, bir qıtınla davamlıq bizdi bolsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem'i sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp kuluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah verim sen. Senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi, ilham medet berişi gerek.
5: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
3: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşkana, kütüphane arasında katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen? Lekin bilimden takdirimini özgertedik alıkıga. Tırışçalıkımdan haman cevabı bulduk alıkıga işinip geldim.
5: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunun yanmaslık benim kündülük adetim. Vakti de yetküzüp beralmışsam, tekmü bir aram bulumun. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdın canlanıp getimin.
2: Dada, abdot kırdap gitmişsiz.
7: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
5: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
8: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
9: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
10: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 呀，小鸟撞玻璃上了，
2: 这是白头

Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrah olsun. Nakşı müzika, ruhun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı müzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevgili dostlar, programımızın emdiki güzel demlerde güzellik temiz hakkı da barınış bakaylı. Turmuşluğun her bir kademlerde yeninizdeki güzellikke hergiz sel karmam. Her günü Simon Polat kuruluşlarının işi de bir gününüzde bir ildek ötküzge vakıtta renk güllerge yakın bulun. Yeşil üsümlükler dünyasında kalbiniz azadilik ve hoşallık yarışıdı. Hizmet üstüylerinizde bir teştek gülünüz bolsun. Onun pat pat su kuyuş arkalık mı? Hayatının güzelliğini his kılalaysız. Ben bu hizmet kıldığım üstülümle güllerge pürkür ettim. Ançımınca soğurup koymen. Ançımınca yopurmaklarını kesip, tanışıp koymen. Keyfiyatım kötürülüp kalıdı. Gülgüya östürüşünüz muhabbet soğuk kılış için emez. Belki onundan tabiatının turmuşunun güzelliğini his kılış. Meyli öy işi de bolsun ya ki hizmet üstülünüz de bolsun. Siz her günü körüp duralaydıgan bir tal gül ya ki üsümlükni özünüzden balız tek asırap, köngül bölüp sınap yakın. Her kıtım gülgüyanı kögendiki huş çırayı çırayınız, tebessümünüz sizni bu hayatını tekim için mühendisi bilen süyüşki devlet kılıdı. Bazıları deyirken ermek hayvallarını bekip koyun der. Ermek hayvallarını yakşı bekişinin özümü bugünkü şaraitte asan emez. Ulanın koskun toyguluş gerek, yüyüş gerek, yasandırış gerek, kiyim kiçek iliş gerek. Ermek hayvallarını bekiş mi? Bir gepken. Bununla ait sevirçan, şu ermek hayvallarıyla bilen daim birli ütüdüğen ken korsak adam bulmuşsa, nurgun ademle özlerinin ballarını tıkıp tüzük, bekip bulanma vatkan şaraitte ermek hayvallarını bakıdığanga neydi ki çol değilsile. Mümkün bolsa, şarait yar bense, konunuz halısa, ermek hayvallarını bekip koyun. Demek, gülgüya turmuşunu bezeydi. Onun boğan muhabbetiniz, kalbinizini bezeydi. Okul muhabbet turmuşunuzu mollaştırdı. Tabiatınız ne tekimi, yakınlık kılıdı. Muhabbetlik turmuş her vakit sizi yar bolsun. Muhabbetlik güylerimiz devamlıksız üçün.

ki, programımızı yaptık olumlarla teknik rəhmət. Sizler bilen hoşçakalın, olduğunu tutuva demem. Bırak, erdeki programımız teknolardır. Anlaşılır, herkes unutamamaysa. Eğer programlarımızda vaxtıda almayanmayı kalan bolsanlar, stansımızdan radio toru ötürüp, kalıgan vaxtıda kalıgancı almışanlar bulurdu. Bugünkü programımızdan Məsul Muhariri ve Kırıştırgıçısı Amangül Həmidullah, Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon adı da Sənin dostunla Abdursun Abdurrahman.

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurcha Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansısının Radyo Kütüphanesi programı.

0: Meni qattiq ayajon qısaldı. Köngli yumşaq, mehriban anı biz bilen paranglaşıp oturup 5-6 qetim köz yaş qıldı. Men onun yürek sadası kulak sep oturup özemnin çıngıl sepirden hem özemnin bu töhpikar anı toğırsı da eser yazış fırsatık egi boğallıkımdan memnun boldum. Anıla hakikaten uluq, ulanın əzri, əmgeki, töhpisi hakikaten bibaha. Anılanın aldı da yetim yat balı bulmaydın. Yamğurdu borandı qalğan her qandaq balığa kanat yepes anılanın təbiyeti. Hanife ana aşında şəxsiyetsiz, pidakar, küyümçan anılanın bir tipik ülgüsü. O İri Habibullah akı bilen bilde her millettin boğan jigirmletçi yetim, meyip, aciz balığı japalık çılladı çeksiz illik mer muhabbet begişlap, ulanı sersallıktın, aç yalınaşlıktın, kıyım katerledin, bilimsizliktin, kaygı esrettin, şükürlüktün kutuldurup ağan. Hem bir-birdin yaramlık ademlerine aylandı oğan. Dəl muşundaq anılanın japalık əzir bilen mol töhpüsünü Ruşen yurtu veriş arqılıq cemiyetke xalqımız arsıqa inaklıq, insanperverlik, mehir muhabbet urugu çeçiş meninç ədiblənin burçı edip qaraymı. Şunu mən muşundaq buruş duygusu bilen Hanife Ananamlıq jirik ədibi akbaratımını tamamlap Şinjan xalq nəşriyatını tapşırdım. Bu əsrim 2021-ci ilin 4-cü ayında nəşrdən çıxdı. Ballarım, uruq tuqqallarım, dostlarım, yıqıllarım bu əsrimdən məmnun oldu. Mərkəzi xalq radio stansı onu anlatıb, mən ilham verdi. Mən bu fürsətdən faydalanıb, bu əsrimdə köngül bölgən, bunu anlatqan, Hem meni kollugan okurmeldege kesiptaşlarımga bulupma Şinjan Xalq Nəşriyatı bilen Merkezi Xalq Radio stansiga teşekkür bildirme.
1: Yazgıcı edebi obzorçı Anwar Abdurayimnin Qanatlanğan Kuş namlıq romanı 2021 yılı 8-ci ayda Şinjan Xalq Nəşriyatı tarafından nəşr qılındı. Merkezi Xalq Radio İstansisi Uyğurçı Çastotisinin Radio Kütüphanesi programısı da anlatılgandan kiyin köpçülüknün birdek dikkat etibarını qozğadı.
0: Üyüçü de vaqtını beka ötküzgüm kemmey, Qanatlanğan Kuş namlıq Muşu Tunji romanımı yazışkı kiriştim. Şunun bilen küllürüm mənlik ötüşkü başladı. Yazışkçılık kılıp etip, romandan ibaret bu janerinin Uzun yıllık hayat musabımdı baştan keçügen, yolukkan, anlıgan köygen vakalarını bir kadar ken yoğurtu perişke tazı bap geldiğalığın çoğunkırı iz kıldım. Şunun bilen bu janer kızıkıp kaldım. Hem de bu romanın tematik mezmunu kesek, ben bu romanımda asaslıgı elimizden, cümlüdün abdum rayınımızdın yizi kışlaklarıda yüz beri vatkan, Yeniliklerini yoğurtu perişki tırıştım. Ben bu romanı yazışkı kirişken çağlarda yezi kışlaklarımızda namıratlıktan kutluş hem yezi kışlaklarını güllendiriş dolkunu kötürülgendi. O çağlarda zor bir türküm kadırla üç yıl hizmeti hem yardımcı okutukçuluk vazifesi bilen ken yezi kışlaklarına atlangan Bu gayet zor bir tarihi vaka idi. Cungudun ibaret muşundak bir çoğun devlette ahalının mutlak köp kısmını ilgilediğin dihkallarını namratlıktan kutulduruş intayin müşkül bir vazif idi. Ediplemi bu dolkundan çetkası bombaydı. Şunlaşka bu roman başını atar muşundak ruh sındırıldı. Mәлім ki, әдіптің тәпәккүрі мәлләт чәк чигірлерден алғып кеткен болуды. Оның нәзірді мәлләтләнің әммісі бара әрін қадірлік. Шың оның қәлімідің әрдайым достық, инақлық,

Mehir muhabbet nurları tam çıkıp durdu. Bundak nadir eserle her millet halkının kıymetli ortak baylıkı aylınıp gitti. Şincan Uygur Optum rayonu her millet halkı birli yaşayıp kilovatkan köp milletlik bir rayon. Şun edebi eserlerde bu hal riyallık eksetmeye kalmaydı. Bu hal pırsnacılarının mı köp milletlik buluşunu belgeleydi, talep kılıydı. Bu romandan beş kadem okutukçu Yusuf Can bilen onun hodunu Cemile'nin tesirlik muhabbet hikayesi mi? Senet Kumar Tahir bilen Ruşengül'ün kızıkarlık suyu geçirmişler mi? Elçin bilen Lirun'un çonkur dostluğu hem birlikte iyilik tikleş yoldaki izdinişler mi? Şanghay'da okuyan Mihua bilen Dilnar'ın Koraylık kentindeki fidakarlıkları mı? Birinci şoji Gavcundi bilen yardımcı okutukçu Şavhun'un cephalık ecir mi? Sarıka Mumay bilen Henzu kız Lina baştan geçirgen tesirli geçirmişler mi? Şavhun bilen Şavlu'nun Egir Tokay geçirmişler mi? Şunun bilen bile Ay Mehri, Tohti, Anar, Kumar, Muhter, Humakhan katarlık personajlarının her kıl turmuş geçirmişlerimi oran aldı. Ben bu arkalık rayonumuz yaşavatkan milletlerinin tekdirdaş ikerliğini dostluğunu yurtup yerleştirmiştim. Çünkü bu nöbette Aknum rayonumuzdan edebiyat sennet icadiyeti koyuluvatkan muhim bir talep. Rayonumuz tınış aman bolsa, milletle inat ölse, halkımız hatırcam turmuş geçireleydi. Edeple çokun bu talepnin ödüsünün çıkış gerek de parayma. Kanatlanan kuşnamlık romanım nesirden çıkandın kiyin, tınış bilişlerim, dostlarım, kolluk uçullarım hoşal boldu. Hem bana medet verdi. Merkezi Halk Radyo Stansı bu esrimdim anlatıp, roman icadiyeti bilen devamlı şoğullanışım kuşluk türtkü oldu.

0: Yazgıcı, edebi obzorçı Anwar Abdurahim hele hem edebi icadiyet bilen şugullanmakta. Biz yazgıcı, edebi obzorçı Anwar Abdurahim'nin tenige salametlik, edebi icadiyetige utuklanı tilaymız.
1: Bir gün kalem tevretmesem, bir nersemni yoqutup qoygandakli bolup qalımı. Kayfiyatımı tuvallap qaldım. Şunu zor qıp ketme, her gün faqat 2 saatli yazıqçılık qılımı. Demiliş çıkıp, tahrirlikten besibinin kutulup, yengilip kaldım. Vakıttan ünümlük faydalanıp, könlüm gütükken eserlerin iştigrak koldun, çıkırış pırsızlığı ilgi buldum. Yukurdu sizge 2021 yılı Şincan Halık Neşriyat terpiden Akmaral, Kanatlanğan Koş Katarlık, Şkipaç romanım ve Hanipe Ananamlık Cirk Edebi Akpıratım Nesir kılınğallığını eğitip ötken edim. Bu şükür roman minin yirik pedi eserler üstüdükken tunç izdinişim süptü de mini roman icadiyeti sepegi başlap girdi. Bu uzun yıl edebi obzorçılıkla şoğullanğan mağın nispeten bir yeni saha idi. Şincan yaşlı ösmürler nesiriyatımı Muhabbet İllitkan Tıpırak namlık üçtümlük romanımını nesir kılış aldı durdu. Ben yakında ona Altın Tüge namlık romanlarımı koldan çıkardım. Ben onun namlık romanda Uygur, Hanzu, Kazak, Mongol Katarlık milletlerinin arasından çıkan kahraman, pidakar, cephakeş, mihriban anılarının bedii obrazını bay, tesirlik, kızgarlık ve tepsilatlı arkalık canlık yoğurt verişik tırıştım. Romanı süretlengen Canmilen, Patemkan, Haşikhan, Rabihan, Gülnar, Rakiya, Furucun, Gülsare, Börte, Küley, Bağıyla, Ayhan, Kayşa, Kamisa, Mayzhan, Fatime, Meneke Katarlık personajla anlarının yüksek obrazını yaratışta intayın önümlük rol oynadı. Altın Tüge namlık romanımda intayın kızgarlık bir vekalik süretlengen. İşgirdin kuruluş şirketi bilen birlik egen dekkan işlemci Liucun bilen dekkan işlemci Sabır Şikisi çekilgan bir konu oyunun içinden 10 kilide kildiğen tüge şekillik bir altınla tepu alıdı. Hem onu ilgisi kaydırıp birimizde köp avarçılıklarla yoluk bunu. Ola Altın Tüge'nin ilgisini izdeş çeryanda her kıl karakterlik kişilerle uçuruşudum. Ahırda bu Altın Tüge'nin devletinin bayılığı hikayelik aydınlaşudum. Ola atanlarının hem yakış niyetli kişilerinin kollaşı bilen bu Altın Tüge'nin hükümetinin münasebetlik tarmakları tapışırıp verdim. Bu cephalıkla müntayın ehmiyetlik sefer sabır bilen Liyocun'un yakın dostlarına aylandırıp koydu. Bu romanın vekalikleri müntayın kızgarlık, okurmelerini bir dil yüzdeki celip kılıp alıdı. Ben bu romanın okurmelerle bilen tezrek yüz görüşüşünü arzu kılıyım.

Ferhat'ın toyi. Yap yeşil qarğay, samır sıla bilen kaplanğan, çoqqılardaki qarmızla yıl boyu erimeydiğan, körkem Altay tağları közge taşınıp duratdi. Aşu hayvetlik tağladaki sansızlığan bulaqlanın koşuluşudun hasıl boğan Kıran deryası, şauqın selip, şehirnin otursun kesip ötetdi. Derya boyları gül çiçekləgi tolup ketken idi. Kırgaqladaki deldarakla suları mol, süzük, hem şerbetlik bu deryağa hürmet bilen egilip salam beri vatkandak kıladdi. Köklen mezgili boğaşka etrap yeşilliği pürken gen idi. Yüzlerini süyüp ütü vatkan sap, mayin şamal kişigi huzur beyğişlaydı. Derya boydaki meyvelik darakla çiçekligen bağda dağdığılık toy mırasımı ötküzlü vatatdi. Üzüm barınının astığı qatar koyulgan, üstü nazu nimetle bilen tolgan şirelerinin etrapıdan orun algan mehmanlarının çekrisi de şatlıq nuri cilvi kılattı. Toy kiyimlerini kiygen Ferhat bilen Rashide, yıkımlık muzika sadası işi de koldaşlarının hemralıqı da bak kırıp geldi. Mehmanlar kız yigitlerinin arısadaki Ferhat bilen Rashide'ni görüp kızgın çavak çaldı. Yigit bilen kızının üstüge gülçaş kola çeçildi. Ferhat'ın çoğun anısı saniyem kızının yüzünü içip, kız bilen yigitnin çeksige mehri bilen söyüp koydu ve kızının kuluğa yakut gözlük altın üzükni saldı. Uşak balılar kız bilen yigitnin aldığı çok kırış büyügürüp berip, ulağı bəs-bəste güldestilen sunuştu. Dutar, tembur, dap, ravap, sunay, akardiyolla çilinip, tentenilik toy naqşıları yanraşkı başladı. Zok-şok bilen usul oynavatkallarının arısı da her millet yaşları bar idi. Özü qeyrisi mu, yürükü qeyrimiğen bovay momayla mu, ayacandı meydanı tüşüv alğan idi. Ulanın kız yigitlerde mi çıraylıq usul oynavatkalıqını körgen toy əkli, bu titik, coşkun, sağlam, kötüren görüklük bovay momaylağı zoxlanıp karaydı. Yaşla Ferhat bilen Rashidanım usulğı tarttı. Kız bilen yigit meydanı çıkıp usulğı tüştü. Mekmallarının arısıdı külümsirap oltırgan Toktar, Polat, Lijun üçü Ferhat'ın Rashide bilen bekşip, zok şok bilen usul oynavatkalıqını körüp, hayran kaldı. Ula burun Ferhat'ın usulunu bunda kamlaştırıp oynaydıqalıqını hiyalıqımı keltürüşmü gendi. Çünkü bu üç yigit toydun burun pekat o çalgan saz, o etkan naqşa, cerlanılı anlap usul oynığını körüp bakmağan idi. Karanla Ferhat'a, dedi Toktar hayacalanıp. Danlı usulcıladın, kilişmeydikken bu o. Rashide'nin aldığı özünü köstüp koyuş için usulunu hel meşkıganı uçumamdı, dedi

0: Amalıqçı diyeni anlığa mı tın? Sen mi kansırap, hazırlı kulum kuşsan? Emeliyeti sen hazır, minin bop oldun. Sen her kançı candalasan mı ölümden keçip kutlanmay sen canavar? Lekin, aksaklıp keçip ketip atkan Maral hiç yıkılıdığan da kılmaydı. O, kuyuk ormanın arısı da birde körünüp, birde yokap ketetti. Mergen bazı onun yıkılış mı kalatdı? Lekin, tuyuksızlı yeni onun xeylil arkısı kalatdı. Erip aldın ketken mergen, gazapılınıp, dümbüsüge esilgan sadaqtın bir tal oksu ğırıp aldı. Meni boş körüp qağa oxşamam sen? Dip tişlerini gıcırlatdı o. Menden keçip kutula alayman dip xam xiyal kılıp atam sen dexi özenca? Xap toxtap dur. Bu ketim san yıkılışıplı qalsam jininni alaman. Ormanın içi de sadaqını pulanıştıkın içi bir yıkılıp, bir kopup jügürüp kılıp atkan mergen toyuqsız bir kötekke pütlişip uçup düştü. O yergi qattıq tekken yan peşine çeğen sıkımlap közünü jümdi. O közünü içip orundun turgan çağda Maral közden gayıp boğan idi. Mergen'nin yürkü jığgıdı kıp kaldı. Gez bağlap yerlip ketken levlerinin arısıdın ''Əbləx!'' degen açıq nida etilip çıxdı. Ümidi köpük aylangan mergen şu tapta elemden yerlip ketişki azlıq ile atattı. Bütün bedini terlep su bulup ketken. Mangudek madarı kalmağan mergen özünü yergi taşlap tez-tez nefes ilişki başladı. Onun kızırıp ketken közleri yaşqa qattıq silip atkan yürgi häsiratke tolgan idi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla anlavatkanınla Merkezi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozuqluqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağ Maral namlıq romanı anlatımız.

0: Bu yigit ömrü Altay'nın en şimaladaki kök tokay kan rayonunda ötken Gao Jingde muallimnin oğlu idi. O, dadısının özleri kalgan bu güzel tuprakka, Jiangsu'dan tek yakındalı kelgen idi. Emdala Ali Mektep'ni pütküzgen Gao Shan tonulgan fotoğraf bulup, onun 20 neçi parça əsri dövdümüzdeki danlıq gezi jurnallarda elan kılıngan idi. O, Uyghur, Kazak Katarlıq milletle örüp adetlerge, hem naqş usullarga pek məvəz kılattı. O, Pärhat bilen Köktokay kan rayında ötküzülgen bir toy mürasimide tonuşup kalgan idi. Pärhat'nın mayırlıq bilen gitar çilip, Xanzuçin naqşlanımı acayip kamlaştırıp etkallıqını körgen Gao Shan, onun talantıgı çindilidin qayıl boğan idi. Pärhat'nın uçuk yoruk, çıkışka, kuşçakçak, şok karakterimi onunı bək yekip kalgan idi. Pärhat Jiangsu'dan kelgen bu ah küngül, kemter, isyatçan Xanzu jigitke Altay şehri, Kıran deryası ve Kanas gölü toğırlıq mı sözləp bergen idi. Ve onun vaqt çıkırıp, o yerlerini bir körüp keçişini tavsiye kılgan idi. Gao Shan Altay şehrige kelipla Pärhat'ını izledi. Pärhat foto aparatını kütürüp, öyge külümsirap kırvatkan Gao Shan'ı körüp, hoşal bulup getdi. Adaş, Altay'ı kelgen az bek yakşı baptu, dedi o Gao Shan'ın kolunu çığın sıkımlap durup. Ögülükü minin toyum, Uyghurlarının toyunu bir körü aldıgan boldunuz da, bek yakşı boldi. Gao Shan toy günü kımmıtıba nurğun körünüşlerini zirik meysuretke tartıp aldı. Mana bugün dostu Pärhat, onu Altay tağlarını, Kazak halkının özgücü turmuşunu körsetkeli elip ketip atıldı. Şuna onun hoşalıq işçigi sığmaydı. Körkem tağ yoludaki körünüşlerinin hemisiyle onun diktini tartattı, onu kızıq durattı. Ciraladan ikip düşüvatkan süzük sola, taşlarının üstüde bir-birden özüm talışıp durgan çıraylıq gül çiçekle, gül çiçeklerinin üstüden aylınıp ketelmeyi uçup jürgen rengdar kepenekler, bir-bir bilen çirmişip ketken, yap yeşil kargaylar, şahtın şak sekrişip jürgen tiyyillar, kanatları bilen başları rengdar güllerge oxşip ketedigan ve özgü xas yakınlık avazı sayrışıvatkan her xıl kuşla bu mahir, Sezgür fotoğrafı nispeten az uçuraydıgan, onay tepilmaydıgan, kımmetlik baylıq hesaplanatdı. Şehirde özken, fotoğraflık plan asasen şehir muhitide şuğullangan bu jigit, şu tapta vatanımızdan garbedeki bu illik tuprağının güzellikige hayran qilibatatdı. Onun özgü muşunda kımmetlik fırsatını yaratıp bergen dost Pärhatqa bolgan hürmeti bargan seri küçüyüp ketibatatdı. Tağ boylap silingan yolda avtomobil neydep ketip atkan Pärhat, derya boyda birdem aram ile olaylı, dedi de avtomobil ne derekle koyuq sayı taşlap durgan derya boyda tohtattı. Ula avtomobilden çüşüp, sap tağ havasın huzurlanıp nefes ilişti. Mayin şamal canı huzur bir ışlaydı. Deryada üzüp jürgen yoğan yoğan beylikla közgü taşlanattı. Gao Shan avtomobilden çüşüpla, aparatını kötürgenece deryanın yokırsağı karap mağdı. ''Nəgim aldınız?'' dedi Pärhat onunla qarap. ''Qosqınız mı içip qalğandı, azıraq göşe bilin.'' ''Rahmet, qosqım tekhi aşmı dey dostum?'' dedi Gao Shan kəynigi borulup. ''Derya boyun ayınlıp gelək.'' ''Ezip qanman yana?'' dedi Pärhat külümsirap. ''Tezraq yenip gelin əmise.'' ''Xatırcan bulun dostum?'' dedi Gao Shan taq deryaladın közünü üzelmey. ''Bu güzel caylanı köprək sürətki tatu alay dəymən o.'' ''Uni tohtar ağayının uygi ilip mağınımız toğru boptu Pärhat.'' Dedi Rəşide derya boyları bilen tağlanı sürətki tartıp ketip atkan Gao Shan'a qarap durup. O güzel mənzirlerini köse, özünü unutupla kaldıken. Gao Shan, yaxşı yigit, dedi Pärhat cirağlağı nəzər taşlap. Onun dadısı Köktokay Kan rayonunda net yüzlügen Uyğur, Kazak oxucuğu dövlət ortaq tili ögetken. Gao Shan yurtdığı qaytqıça Altay'nın güzel mənzirlerini köprə körüp asın. Qaran, yolunu çetidgi av kuyu qormanğa. Rəşide Pärhatqı san-sanaqsız qarğayla qat götürüp durgan ormanı körsətdi. Bə aynı körkem sürətdəkli köründikən. Jürəngə, şu güzel dünyanı bir dəm arlap çıqaylı, dedi Pärhat orından çaçırap durup. Foto aparatımı ilə bilin. Ula kol tutuşup, qaqaqlap külüşkən peti quyuq ormanın içigi özlərini attı. Ularga ətrapı dərəndar güllə hüppidi içilip ketken süzük bulaqla mağdamda uçurap durdu. Ula bu körkem ormanın arısı da özlerini huddi, anı təbiyyatının ərgı balıları da kes kaldı. Naqş eytip kilovatkan Pärhat bilen Rəşide, yolda yatkan neyzini körüp külküsünü toxtattı. Pärhat neyzini iştik kolğa aldı. Neyzinin uçı kanğı boyalgan idi. Dırdılı kuşumsu törülgen Pärhat ətrapkı tez közcü gördü. Adam körünmeydi. Bu kimnin neyzisidu? Pärhat Rəşide'ye hayrallıq bilen tikeldi. Karana, onun uçuda kan durdu. Bu neyzeni birisi hayvallarını tutuş için yasıgan da kalıdı. Bu yerge neymiş kıtaşlap koygandı. Onu ilip alaylı, dedi Reşide etrafıga alakı zadlı plan karab. Bu neyzeni tohtar ağamgı tapşırıp yereyli. Ula bu neyzinin kimden şikayelikini çokum iniklap çıkalaydı. Şunda kılaylı, dedi Perhat beşini lanıştı. Yürün, emdi kaytaylı. Ula ormandan kaytıp çıkıp itip, bir dırağının yenide yatkan ah maralını körüp kaldı. Nez götürüp kilovatkan Perhat'ını körgen ah maral çekçeyginice kulaklarını dingaytıp, kattık püşkürüp, açık mereb orundan turuşku orundu. Çünkü bu bicarı canavar kar yürek mergen atkan neyzinin azabıdan tekhi helini kutulgan idi. Onun yan peşiği sancılgan neyze darakhlagi tegip çürüp, ahırı ormanın içine çüşüp kalgan idi. Kulunuzdaki neyzin taşlı vitam, dedi Reşide Perhat'ı kapıgın ötürüp. Ağı maral yarlangan da kılıdı. O kulunuzdaki neyzini körüp bizden ürkü batıdı. Perhat koladaki neyzini taşlı vitip, Reşide bilen bille maralın yeniği geldi. Maralının yan peşi yarlangan idi. Yarı iğizden kan ikıva tattı. Maralının kosku tompiyip durattı. Kan sırap ketkenlikten mu, ya ki korkup ketkenlikten mu, veya ki ademlerinin rahimsizlikten nefretlengenlikten mu, o toxtumay calaqlap titreytti. Köz çanakları yaşkı dolgan maral, Perhat bilen Reşide'gi çekçiyip karap durattı. Reşide onun baş gözünü mihri bilen sildi. Mavi işini, dedi o maralının koskını asta salap durup. Tuğaylı dep kalan bu bicarı canavarını kays taş yürek bu algı çürüp koygandı. Birisi bu maralını biz ormanda yolukkan ağı neyzi bilen zahmlendirgen okşumamdı, dedi Perhat könlü bir nemini tuygandak bulup. Karmamsız bu maralının yan peşiye yerlip gitipdi. Tehi çıkan ekavatıdı. Bu maralını tez kutuldur valaylı Perhat, dedi Reşide ciddiyleşip. O kan sırap ölüp kalmışsın yine. Men derhal beri Polat bilen Leycun'ge haber kılay. Gavşan işkanla maralının kıştın kozgalmay turunla. Tez bulan emise, dedi Reşide közlerini parkırtıp yatkan maralga en sırap karım. Hayvallarının yarısıgı sürkeydigan, kininin toxtısıdigan doğrulanımı ağaç kelinla. Perhat emdili orundun turşuğa atlanın döpürlegen avaz anlandı. Ula ormandan işki atlık kişinin çıkıp kelivat kalıqını kördi. Karan Polat bilen Leycun kelivatıdı, dedi Reşide hoşal bulup. Acitimiz şükürlükini dostlarımızın köyünü tuyuğan okşaydı. Perhat atlık kilovatkan dostlarının aldığı şükürdü. Onu görgen Polat bilen Leycun attın sekrep düştü. Dostlar kucaklaşıp görüştü. Hatın onu ageştirilip neyimi kipşürüysen oy bu kuyuk ormanın işi de, dedi Polat kakaklap gülüp. Öyünde etip tügitelmigen muhabbet nakşılarını kargayla arsızı yanıratkılı gege okşamam sen. Reşide neyimi kipoltırdı o yede, dedi Leycun külümsürüp. Muhabbet nakşılarını etiye verip onu zeriktirip koymağan sen? O hazır ensirap ulturdu, dedi Perhat eğir korsunu. Yarlangan ağı maralını kanda kutkuzuleşinin gimin yevatıdı o şu tapta. Polat bilen Leycun çakmak tezlikte de Reşide'nin kışığı berip, yarlangan ağ maralını gördü. Közleri çekçiyip ketken bu işki orman sahtısı Reşide'ge beşini yenik lınştıp koyup Perhat'a alayıp kardı. Onu sen zahmlandırdın mı? Dedi Polat gazaplanıp. Bu yerge maral oğluğuluk ege okşumam sen. Gazeplengen Reşide orundan çaçırıp durup Polat'ın aldığı geldi. Onu kim zahmlendirgenlikini siz bilmesiniz, biz nedim bilimiz? Dedi o Polat'ın közüge kadılıp durup. Perhat'ın dost durup davatkan gepinizde karan. Biz kak yarlandırgan bu boğaz maralını kutkuzup kalaylı da paypetek bulu attımız. Kutunuz mu? Boldi Reşide, dedi Perhat gazepten lağıldap titirip, közlerge yaş ilip durgan kutununun aldığı gelip. Boldi. Özünüzü bir söyleyin. Polat ehvalını okumağaşkı hata gep kıpsaldı. Perhat öz taşlıvetken neyzini ekilip, onaysızlanıp durgan Polat'a berdi. Ve onları özlerinin körgelerini sözlep berdi. Angıca foto aparatını götürüp algan gavşan kep kaldı. Zahmlengen yan peşidin kan ikuvatkan ah maralını körgen fotoğraf şigitinin hayrallıktın ağızı eçilipli kaldı. Ola çakmak tezligi de hareketke kilip, yarlangan ah maralını derya boyuğu ilip düştü. Ve onu Tohtar ağayının öyge ilip berişini karar kaldı. Lekin yarlangan maralını üyerge kandak ilip beriş gerek. Kansırap ketip atkan maralını atka artıp epmanğılı bulmaydı. Çünkü o boğaz, onun üstüge Tohtarının öyge atlık 3 saat aran yetip bağlı bulattı. Maralının boyu egez, putları uzun boğaşka, onu Perhat'ın közübü yok abdumabılgı sığdırgılı bulmaydı. Ola yarlangan maralını Tohtarının ağılığı kandak yetküz işini bilelmeyi turgan çağda, bu yerge azat markalık bir abdumabıl kelip kaldı. Polat avtomobilni tosup, onun Kozupa'ga karadı. Kozupta on görüş besilgan bolup, yerimi boş edi. Polat şoförga ekvalını düşendirip, onun makullukını aldı. Maral avtomobilga besildi. Polat etinin çulvurunu lejünge tutkuzup, çakallık bilen Kozupka çıktı. Avtomobil kozgaldı. Tohtar ağayının öydü körşeyli, dedi Polat kolunu pulanıştı. Lejün, sami tezrek şuyaga bağın. Kozupı'ğı yerlangan maral besilgan azat markalık avtomobil, tohtarının tağ bağırgı selingan işki eğizlik oyunun aldığı kilip tohtadı. Polat sakrap yer güçüştü. Bayan bilen kayşı mamay, avtomobil avazını anlap öyden çıktı. Teşlik mu? Dedi Polat Kozupı'nın elmekini tüşük kalkıdan çıkarıp etip. Silagi çıraylıq bir mekmanı ep geldim. Bayan bilen kayşı mamay Kozupı'da yatkan yerlangan maralını körüp, hayran kaldı. Polat bilen şoförler maralını tasdikli yerge düşürdü ve kötürüp oylıq elip kirdi. Yan peşi yerlip ketipti o bu baykuşna, dedi bayan maralının baş gözleri bilen tompiyip durgan koskını sılap oturup. Boğaz maral ne? Kim mi bundak ecin işli kalgı düşürüp koygan da ofkan Polat? O rahimsiz karkol ne? Çokum tapımız yenge, dedi Polat dişenç bilen. Aldı bilen bu baykuşnan cinni kutkuz olaylı. Onundan kan beköp ikip getti. Bayan öygü jügürüp kirip getip, bir demdili yarı ağızını tazılaydıgan, kan toxtutudgan doğrula bilen dağılana çıxdı. Aradan 3-4 minut ötkende şik aldığa 2020 S markalık avtomobilini kilip toxtadı. Perhat, Rashida, Gaushan 3'i toxtarının kaşalangan korosuğu kırgende, bayan maralının yarı eğizini tazılab, onunğa kan toxtutudgan doğrulanı sürkep, onun yerilgan yan peşini axtakı bilen çıraylıq teğip koygan idi. Boğaz maral mojini aram tepip, Könlü orunuğu çüşkendek beşini tik kötürüp, kulaklarını dingaytıp, oyladiki adamlarga acablanıp karap yatattı. Tohtar ağanla yolunlağı kargılı xeyli bol diye nakşçı ufkam, dedi bayan oylığı kirgen mehmallarını körüp hoşallıqı da. Kelinni körümlük bermeyle körüp aldım mana. Mubarek bolsun sınlım, toy kıvap sile. Anamğa karayman dap toy onlağıma baramadım, sat bol di. Aranladım muhbirci gitme ba oxşumamdu. Yaxşıdırdınız mufkam, kendi mehmallar öyge kiranla. Tohtarının uyken hem azade, pakiz edi. Mekmanlarının astığı körpe, aldığı dastıxan selindi. Bayan dastıxanı bir demdili erimcek, boğırsak, cint, serihmay, ahmay, kaymak, teriq, kurut, tokaşla bilen toldur vetti. Ve mekmanlarına etkencay kuyğulu turdi. Uzun yol besip, usap ketken mekmanlar etkencayını huzurlanıp içki başladı. Dalış ocağda öygü tohtar kırıp geldi. Hoy, bugün öyümge az mihmalarım kep kaptı o, dedi o dastıxanı çördep oltırgan mihmalarga hoşallık bilen köz yügürttü. Fukan Perhat, bəgən vədanı unutmap sen, yaray sen. Bu fotoğraf jigitini başlap kəginin bək yaxşı boptu, Fukan. Lijunço, onu nemişki başlamamıdı, Polat? O mu yelik eledi o aka? Mən öyünge azat markalıq avtomobilinin kuzbuğu çüşüp keldim digine. Bugün oylanğa yarlanğan bir boğaz maral mı mihman bop keldi, Tohtar ağa? Lekin o bizge oxşaş oñay uzaydıgan mehman emas. Esanlı bolsun. Onu kögense? Ködüm, Fukam, ködüm. Onu qaysı ablaq zaxımlandırgandı? Boğaz ken emas mo. Xatırjan bol, Fukam. Tohtar ağan bilen bayan yengen amallı buldu iken. Elgo bir maral iken. 10-20 maral bolsımı beqip, saqaytıp, qatarğı qoşa alaydı, Fukam. Lijün derya boydaki yolda egerlengen bir atını minip, yeni bir atını yetilep kelip atattı. O miltiq esip ağan idi. Yan peşiğe neyiz dekken boğaz maral bilen kalay mıkan kezilip, deldarakları komurulup taşlangan saylıq, ulanın göz aldıdın ketmeydi. Bu buzgunçlıkla kanunsuz unsurlarının ormanla arası da tınımsız erket kılıvat kalıqını. Ulanın ekologiyelik muhitka ve koğduldugan hayvallağı ziyankeşlik kılışını itidin yanmay vat kalıqını ispatlap bir etdi.
1: Radio anlıqıcıla, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir kılgan Anwar Abduriyevnin Ahmaral namlıq romanını anlattık. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız.